0: Ancak iki kardeş ülkenin arasını bulmak, barıştırmak ve uzlaşı amacıyla müdahil olabilir. Bunun ötesinde her türlü tarafgirlik sadece savaşı körükler, Siyonizmin bölgede kaos projelerine hizmet eder.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de katıldığı bir programda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yeni dönemde ayrımcı ve ayrılıkçı dilin kullanılmaması uyarısına bulunan Kurtulmuş, sürecin yasal aşamasına dikkat çekti.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir Sivil Toplum Buluşması programında bir konuşma yaptı. Herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip, gereken adımları atarak yoluna devam edeceğini belirten Kurtulmuş, yeni dönemde ayrımcı ve ayrılıkçı dilin kullanılmaması uyarısında bulundu.
2: Bu yeni süreç dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etmek durumundadır. Söylediği her söze herkesin dikkat etmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'de dil sadece dilimizle konuştuğumuz sözden ibaret değildir. Dil aynı zamanda gönül manasınadır. Gönlü temiz olmayanın dilinden de temiz söz çıkmaz. Dilinden ne söylerse söylesin insan aslında gönlündeki olanı ortaya koyar. Onun için diyoruz ki herkes artık kendisini kardeşliğe, dayanışmaya, işbirliğine ve güçlü bir Türkiye'yi kurmak için nasıl hareket edebiliriz ona ayarlaması lazım.
0: Kurtulmuş, sürecin başarılı şekilde yürütülmesine ilişkin emniyet siboplarının 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine konulduğunu söyledi.
2: 3 tane emniyet sibobu var. Bunlardan birincisi, şimdi bazı arkadaşlar söylediler ya efendim örgüt silah bırakmazsa. Yok böyle bir şey. Bu yasanın yürürlüğü yasa mecliste kabul edilmiş ama yasanın yürürlüğe girebilmesi için örgütün bütün unsurları ile birlikte silahlarını bıraktığı ve kendisini feshettiğinin ilan edilmesi, bunun da Milli Güvenlik Kurulu raporuyla devletin ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescili şartı konulmuştur. Yani devletin ilgili güvenlik birimleri örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshettiğini tespit ve tescil etmeden yasa uygulamaya girmeyecektir. İkinci sübop ise Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan ve tam resmi adı da Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu Kurulu olarak tespit edilen kurul tek tek gelişmeleri kontrol edecek, tek tek dosyaları inceleyecek ve ilgili tekliflerde bulunacak, ilgili süreci detaylı bir şekilde kontrol edecektir.

0: Değerli izleyenler, Gazze'de soykırım sürüyor. Yapılan son saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısı 73.910'a yükseldi.
1: Siyonist işgalcilerin Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı artan şehit sayıları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada işgal rejiminin saldırıları nedeniyle 3 sivilin şehit olduğu, 21 sivilin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 1393'e yükseldiğini belirtti. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 831'e yükseldiği, yaralı sayısının da 4822'ye ulaştığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca işgalcilerin saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit sayısının 73.910'a, toplam yaralı sayısının da 174.935'e ulaştığı aktarıldı.
0: Kudüs Valiliği işgal rejiminin sözde Başbakanı Netanyahu'yla binlerce işgalcinin Burak Duvarı'na baskın yaptığını açıkladı. Kudüs Valiliği işgal planlarına karşı durmak amacıyla Filistinlere Mescid-i Aksa'ya gelme çağrısında bulundu.
1: Filistin'in Kudüs Valiliği işgal rejiminin sözde Başbakanı Benjamin Netanyahu, sözde bazı bakanlar ve binlerce işgalcinin

0: Doğu Kudüs'te bulunan Burak Duvarı'na baskın düzenlediğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada Netanyahu ve bazı bakanların Burak Duvarı'na geldiği, işgal güçlerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı. Açıklamaya göre Filistin topraklarını gasp eden binlerce işgalci Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Vadi Caddesi üzerinden Burak Duvarı meydanına girdi. Baskının Mescid-i Aksa'nın rahmet kapısında dua ve dini ritüeller yapılması çağrılarının ardından gerçekleştiği belirtildi. Valilik çok sayıda Filistinlinin de Mescid-i Aksa'da namaz kılmak ve eski şehirde alışveriş yapmak üzere bölgeye geldiğini kaydetti. Yahudilerin dini günlerinden Yom Kipur'un yaklaşmasıyla birlikte işgalci grupların baskınlarının artmasından endişe ediliyor. Kudüs Valiliği, bu baskınlara karşı koymak ve işgal planlarına karşı durmak amacıyla Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya gelme çağrısında bulundu. İşgal rejimi, Yahudiler için kutsal olduğu iddiasıyla Burak Duvarı'nın kontrolünü elinde bulunduruyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ve Kudüs Valiliği ise Burak Duvarı'nın İslam mukaddesatının bir parçası olduğunu belirtiyor.
1: İşgal rejiminin Batı Şeria'daki baskı ve saldırıları sürerken Ramallah yakınlarında işgalci yerleşimcilere yönelik silahlı eylem düzenlendi. Eylemde bir işgalci öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
0: Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında bulunan Halamiş yerleşim yeri yakınlarında bir grup Siyonist yerleşimciye yönelik silahlı direniş eylemi düzenlendi. İşgal medyası meydana gelen silahlı eylem sonucunda 30'lu yaşlarda bir yerleşimcinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Saha kaynaklarından aktarılanlara göre operasyonun faili Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deir Nizam köyü yakınlarındaki Ayn Vadi Riya bölgesinde bir grup işgalciye ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Operasyonun ardından işgal güçleri bölgeye askeri takviye birlikleri sevk etti. Ateş açan kişiyi bulmak için olay yeri ve olay yerine giden yolların çevresinde kapsamlı arama ve tarama operasyonları yapıldı. İşgal ordusu operasyon bölgesini çevreleyen bir dizi köy ve kasabaya sıkı bir güvenlik kordonu uygularken aynı zamanda askeri kontrol noktaları kurdu. Hamas ve Kudüs seriyeleri düzenlenen silahlı eylemle ilgili açıklama yaptı. Hamas, eylemin Netanyahu'nun açıklamalarıyla Mescid-i Aksa'nın altında bulunan tünellere girişine sahada verilmiş bir karşılık olduğunu belirtti. Hareket, saldırının Siyonistlerle işgal elebaşlarının Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarına yanıt niteliği taşıdığını ifade etti. Kudüs seriyeleri de Halamiş yerleşimi yakınlarındaki eylemi tebrik etti. Grup, Batı Şeria ve Kudüs'te yaşayan Filistinlilere işgal güçleri ve Siyonistlerle çatışmaları artırma çağrısında bulundu.
1: Batı Şeria'da Yahudi çetelerin saldırıları artarak devam ediyor. Yahudi çeteler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini kuşattı, bir tarım tesisini ateşe verdi ve duvarlara Filistinlilere ölüm şeklinde sloganlar yazdı.
0: İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Filistin Sivil Toplum Kuruluşu, Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Filistin topraklarını gasp eden silahlı ve maskeli Yahudi çetelerin, Nablus'un güneyindeki Hirbet el Meracim'de bir Filistinlinin evini kuşattığı belirtildi. Açıklamada, Yahudi çetelerden oluşan bir başka grubunda El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinin doğusunda bulunan Eyzive bölgesinde bir tarım odasını ateşe verdiği ve duvarlara Filistinlileri öldürmeye çağıran ırkçı sloganlar yazdığı ifade edildi. Filistin topraklarını gasp eden Yahudi çetelerin ayrıca El Halil'in güneyindeki Etkıyka köyüne ulaşan ana su hattına saldırdığı ve köyde su kesintisine neden olduğu bildirildi. Saldırıların bölgedeki Filistinlilere ve mülklerine yönelik devam eden saldırılar kapsamında gerçekleştiği belirtilerek, sivillerin korunması ve saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı. Filistin, ırkçı ayrım duvarı ve Yahudi yerleşim birimleriyle mücadele konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasp eden Yahudi çeteler, Ağustos'ta işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 628 saldırı düzenledi. Filistin resmi verilerine göre işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin işgalci Siyonist, 194 yerleşim ve 400 yasa dışı yerleşim noktasında yaşıyor. Siyonist işgalcilerin Gazze şeridine saldırılarını başlattı. Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de işgal askerleriyle Filistin topraklarını gasp eden Yahudi çetelerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor. Bu saldırılar kapsamında Filistinlilerin şehit edilmesi ve alıkonulmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler düzenleniyor.
1: İşgal ordusunda asker ve askeri teçhizat sıkıntısının derinleştiği bildirildi. İşgal basınına göre süren saldırılar nedeniyle araçların yıprandığı ve askerlerin izinlerinin askıya alınmasının gündemde olduğu aktarıldı.
0: İşgal basınından Maariv gazetesi, sözde savunma kuvvetlerinin durumuna ilişkin iddiaları gündeme taşıdı. Gazetenin haberinde, işgal ordusunun 3 yıldır sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ciddi bir asker ve teçhizat sıkıntısı yaşadığı bildirildi. İşgal ordusunun askerlerin izinlerini askıya almaya hazırlandığı aktarıldı. İşgal rejiminin elinde yeterli sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı bulunmadığına dikkat çekilen haberde, 3 yıl süren çatışmaların askeri araçları ciddi şekilde yıprattığı ve bu araçların yüzlercesinin hasar gördüğü kaydedildi. İşgal rejimi politikalarının bu duruma yaklaşımı da eleştirilerek, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich siyasi nedenlerle ordunun bütçesini kesip kendi şikayetleriyle meşgul olurken, muhalefet sorumsuz çocuklar gibi iç çekişmelere dalmış durumda ifadelerine yer verildi. Kanal 12 televizyonu ise ordunun tedarik bütçesindeki yetersizlik nedeniyle ABD'li üretici Boeing'den alınması planlanan 12 adet Apache saldırı helikopterinin alımını gerçekleştiremediğini duyurdu. Habere göre söz konusu gelişme, Netanyahu'nun sözde muhalefet lideri Yair Lapid'i askeri tedarik bütçesinin arttırılması konusunda ikna etmek amacıyla yaptığı olağan görüşmenin başarısız olmasının hemen ardından geldi. İşgal basınına göre yetkililer, talep edilen ek bütçe acilen sağlanmadığı takdirde savaşta hasar gören tank ve zırhlı araçların onarım çalışmalarının duracağının belirtti. Ayrıca bazı mühimmat üretim hatlarının da olumsuz etkileneceği yönünde uyarılarda bulundu.
1: İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi işgal ordusunun Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti. Odenplant meydanındaki eylemde Gazze'deki insani krize ve altyapı yıkımına dikkat çekilirken göstericiler İsveç hükümetine işgal rejimine silah satışını durdurma çağrısında bulundu.
0: İsveç'in başkenti Stockholm'da toplanan yüzlerce kişi işgal ordusunun Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce kişi Stockholm'da bulunan Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericiler, Siyonistlerin Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti. Eylemde Gazze'de çocuklar öldürülüyor, okullar ve hastaneler bombalanıyor, Lübnan'a saldırılar durdurulsun ve gıda kıtlığına son verilsin yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler, işgalcilerin Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti. Eyleme katılan İsveçli aktivist Hakan Larsson, yaptığı açıklamada Filistin halkına destek vermek amacıyla eyleme katıldığını belirtti. Gazze'deki insani krizin derinleştiğine dikkati çeken Larsson, Gazze'de çocukların aç bırakılması, insanların her gün bombalanıp öldürülmesi devam ediyor. Politikacılarımız yapmaları gerekeni yapmıyorlar. Bu yüzden insanları bir araya getirmek, İsrail'in saldırı savaşına son vermek ve Orta Doğu'da barışın sağlanması için protesto düzenlemeliyiz ifadelerini kullandı. Gazze'deki sağlık ve eğitim altyapısının yok edildiğini vurgulayan Larsson, Gazze'deki durum hala çok kritik. Hiç hastane kalmadı, okulları bombaladılar. Çocuklar açlık çekiyor, tıbbi malzeme alamıyorlar çünkü İsrail yardımları sınırda durduruyor. Bu yüzden devam eden bu soykırımı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız diye konuştu. Saldırıların bölgeye yayıldığına işaret eden Larson, Lübnan'da da benzer durumlar yaşanıyor. Köyleri bombalamaya, insanları öldürmeye devam ediyorlar. İsrail'i durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız dedi.
1: Değerli izleyenler, iç gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı. Toprak altında kalan iki kişiden biri kurtarılırken diğer işçi hayatını kaybetti.
0: Büyükçekmece'de Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan iki kişiden biri kurtarılırken diğer işçi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 mahallesinde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana gelmiştir. Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan iki kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan BM isimli şahıs, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Göçük altında bulunan bir inşaat çalışanı ise kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
1: Gayrimenkul alım satımında dolandırıcılığı bitirecek güvenli ödeme sistemi 1 Ekim 2026 itibarıyla zorunlu hale geliyor. Yeni dönemde para tapu devri tamamlanana kadar güvenli hesapta tutulacak ve elden ödeme dönemi kapanacak.
0: Gayrimenkul alım satım işlemlerinde para transferlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sistemi 1 Ekim 2026'dan itibaren zorunlu olarak uygulanacak. Yeni sistemde satış bedeli tapu devri tamamlanıncaya kadar güvenli hesapta tutulacak, devir gerçekleştiğinde ise otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Ticaret Bakanlığı'nın uygulamasıyla banka sistemi ile tapu işlemleri entegre çalışacak. Uzmanlar, satış bedelinin eksik gösterilmesi veya bir kısmının elden ödenmesi gibi uygulamaların hukuki ve mali risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Güvenli ödeme süreci bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilecek. Gayrimenkul danışmanları da sistemin kullanılması konusunda alıcı ve satıcılara yardımcı olacak. Bu sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok. Ona yol açan bir sistem değil. Vatandaşların tapu dairelerinde para taşımamaları, mağdur olmamaları, yapılan işlemlerin nizami şekilde her şeyin resmiyete dökülerek gerçekleştirilmesi adına yapılan bir sistem. Vatandaşlara taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanlarıyla çalışabilirler. Yetki belgeli danışmanlar yeni sistemde de vatandaşlara yardımcı olacak.
1: TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt zamlarının ulaşım ve navlun maliyetlerini artırarak enflasyonu körüklediğini belirtti. Palandöken, Eşel Mobil Sistemi'nin geçici olarak yeniden uygulanması çağrısında bulundu.
2: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de...
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki artışların hem vatandaşları hem de ulaşım sektöründe çalışan esnafı olumsuz etkilediğini belirtti. Akaryakıt zamlarının taksici, dolmuşçu ve kamyoncu esnafının maliyetlerini artırdığını söyleyen Palandöken, yükselen taşıma giderlerinin ürün fiyatlarına yansıyarak enflasyonu körüklediğini ifade etti. Mevsim geçişiyle birlikte batliyat sezonunun başlayacağına dikkat çeken Palandöken, fiyatlarda yeni artışların gündeme gelebileceğini dile getirdi. Zamların geçici bir süre tüketiciye yansıtılmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, Eşel Mobil Sistemi'nin yeniden devreye alınması çağrısında bulundu. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin yalnızca ulaşımı etkilemediğini belirten Palandöken, deterjan ve kozmetik gibi petrol türevi ürünlerin de zamlandığını söyledi. Navlun maliyetlerindeki artışların üreticiden esnafa, esnaftan tüketiciye kadar bütün kesimlere önemli bir yük getirdiğini kaydetti. toplu taşıma ve servis ücretlerinin de akaryakıt zamlarından doğrudan etkilendiğini aktaran Palandöken şu değerlendirmede bulundu. İnsanlar dolmuşa ve otobüse binerken ulaşım giderlerini maaşlarıyla karşılaştırmak zorunda kalıyor. Çocuklarını okula servisle gönderen aileler de pompaya gelen her zammı doğrudan cebinde hissediyor. Bu işleyişin durdurulması ve vatandaşın rahatlatılması gerekiyor. Palandöken, akaryakıt maliyetlerinin kontrol altına alınmadan fiyatların ve enflasyonun gerilemesinin mümkün olmadığını belirtti.
1: Rize'de etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Heyelanın evlerine çarpıp balçıkla doldurduğu 6 kişilik aile yakınlarının yardımıyla pencereden çıkarıldı. Aile yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
0: Rize'de şiddetli sağanak yağış, sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. Yağışın en çok etkilediği noktalardan olan İyidere ve Pazar ilçe merkezleri balçıkla kaplanırken her iki ilçeye giriş ve çıkışlar geçici olarak durma noktasına geldi. Pazar ilçesine bağlı İkiztepe mahallesinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak kütlesi iki katlı bir konuta çarptı. Çarpmanın şiddetiyle binanın çatısı kayarken evin içi çamur ve balçıkla doldu. Yapının içerisinde bulunduğu çay arazisinde çalışan Nihat ve Derya Dağdelen çiftiyle 4 çocuğunun kaldığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Uykudayken gelen sesler üzerine pencereden dışarı bakan Dağdelen çifti yoldan toprak aktığını gördü. Tehlikenin boyutunu fark ederek yardım çağrısında bulunan çiftin imdadına Derya Dağdelen'in anne ve babası ulaştı. Aile bireyleri içeri dolan balçık nedeniyle kapısı açılamayan evin penceresinden önce 4 çocuğu ardından anne ve babayı dışarı çıkardı. Olay anında ailesiyle birlikte evde olan Nihat Dağdelen yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
3: Bu akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk ama heyelan olduğunu bilmiyorduk. Bundan sonra dışarı çıktık, eşim dışarıyla baktı. Baktık çatı göçmüş, bağırdık çağırdık ama bizi biraz 2-3 saat kaldık evde tabii ki bu şekil. Bundan sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı. Heyelan olduğunu bilmiyorduk, buraya arabanın yanına çıktık, heyelan olduğunu öyle öğrendik. Korktu ya, buradan enkazın altından çıkamazdık da, ölürdük de yani.
1: İstanbul'da yeni haftaya hazırlanan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintilerinin duyurusu yapıldı. Şehir genelinde yürütülecek bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Avrupa yakasında bulunan 24 ilçede 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günleri geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan duyurularda bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği belirtildi. Güncel kesinti listesinden etkilenecek mahalle ve sokaklarda ikamet eden vatandaşların günlük planlamalarını aksatmamak adına enerji veriliş saatlerini ve adres bazlı ayrıntıları BEDAŞ'ın resmi duyuru kanalları üzerinden takip etmeleri önerildi. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultan Gazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde 21 Eylül Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Malatya'da motokurye son anda ölümden kurtuldu. Kaza Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan panelvan tipi minibüs park etmeye çalışan bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Refüje çarpan minibüs karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada yoldan geçen motokurye minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu. Kaza anı ise çevredeki kameraya yansıdı. Çöp konteynerine çarparak devrilen motokurye hafif şekilde yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Malatya'daki kazada korku dolu anlar yaşandı. Yol kenarında bekleyen araca tır çarptı. Kaza Doğanşehir ilçesi Ergenek mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adıyaman istikametinden gelen tır yol kenarında bekleyen otomobile çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bekleyen otomobile tırın çarpması ve çarpışmanın etkisiyle aracın savrulması yer aldı. Kazada 5 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
0: Eskişehir'de el frenini çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Olay Odunpazarı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kamyonet sürücüsü el frenini çekmeden araçtan indi. Kamyonetin arkasında yürüyen sürücü el freni çekilmediği için geri geri gelen ve kendisine çarpan aracın altında kaldı. Kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın cenazesinin Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafiğe kapalı caddede bisikletiyle ilerleyen küçük yaştaki çocuğa aynı yönde seyreden motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bursa'da bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki adam, devriye sırasında arkasından gelen köpeğin havlaması üzerine paniğe kapıldı. Bu sırada kaldırım kenarında bulunan çukura düşen talihsiz adam başını sert şekilde zemine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine gelerek kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın sabah saatlerinde Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

0: Değerli izleyenler, dış gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. İran, ABD'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla kendilerine yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öne duyurdu, öne sürdü. Hatemül Enbiya karargahı olası bir saldırıda bölgedeki tüm ABD unsurlarının hiçbir kısıtlama olmaksızın vurulacağını açıkladı. Sınır birliklerinin teyakkuzda olduğunu belirten Tahran yönetimi, ABD'ye destek verecek bölge ülkelerini de açıkça uyardı.
1: İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, ABD'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran'a yeniden saldırı kararı aldığına dair bilgiler aldığını duyurdu. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. ABD'nin bazı bölge ülkelerinin onayıyla İran'a yeniden saldırı kararı aldığı dile getirilen açıklamada, eğer ABD tekrar İran'a karşı hata yaparsa, bölgedeki tüm kaynaklarının ve ABD unsurlarının bulunduğu yerlerin hiçbir kısıtlama veya ayrım söz konusu olmadan acı saldırıların hedefi olacağı konusunda uyarıyoruz. Hata yaparsanız acı verici saldırıların hedefi olursunuz ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca bölge ülkelerinin İran'a yönelik saldırgan eylemlerde ABD ile aynı çizgide hareket etmesi halinde ABD'nin kötülüklerine ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran Silahlı Kuvvetlerinden sağduyu beklenmemesi gerektiği savunuldu. Öte yandan İran ordusu, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihan Şahi de ülkesinin sınır birliklerinin olası tehditlere karşı hazır olduğunu kaydetti.
0: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile müzakerelerin başlaması için Tahran'ın belirlediği 7 şartın Washington'a iletildiğini açıkladı. Rızai, savaşın sona ermesi için İran'ın şartlarının kabul edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
1: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile yapılması planlanan müzakereler hakkında açıklama yaptı. Rızai, Tahran'ın mesajı gayet nettir. İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart, ABD hükümetine bildirilmiştir ifadesini kullandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Tahran yönetimi, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini, İran'ın dondurulmuş kaynaklarının serbest bırakılmasını ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılmasını istiyor. Ayrıca Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki çatışmaların da sona ermesini talep ediyoruz. Rızai ayrıca katıldığı bir televizyon programında da savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız açıklamasında bulundu. Daha önce birçok kez İran'ı ziyaret eden ve İran'la ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin pazar günü Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor. İranlı yetkililer ziyaretin iki ülke ilişkileri kapsamında gerçekleşeceğini açıklarken ABD'den bir mesaj getirilip getirilmediği konusunda ise bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

0: Değerli izleyenler, Davet ve Gençlik Hareketi yeni sezon faaliyetlerinin açılışını Diyarbakır'da düzenledi, programda yaptı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda ilahi ve ezgilerin yanı sıra sinevizyon ve tiyatro gösterisi yapıldı.
1: Gençlerin ve çocukların ahlaki ve manevi değerlerini korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Davet ve Gençlik Hareketi, yeni sezonun ilk programını Diyarbakır'da gerçekleştirdi. Merkez, Yenişehir ilçesi Selahattin Eyyubi Camii konferans salonunda gerçekleştirilen program, Ömer Akgül'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Diyarbakırlı gençlerin yoğun katılım gösterdiği programda Davet ve Gençlik Hareketi adına selamlama konuşması yapan Muhammed Fatih Varol, hareketin amacı ve çalışma misyonundan söz etti.
3: Değerli dava arkadaşlarım, yolumuzun üstündeki engellere değil, o engelleri aşabilecek potansiyelimize odaklanacağız. Zina değişim, şikayet
1: Davet ve Gençlik Hareketi ilahi ekibi tarafından seslendirilen ezgi ve marşlarla devam eden programda hareketin yapmış olduğu etkinlikler ve vizyonunu anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Programa katılan ilahiyatçı Mehmet Göktaş Hoca da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.
4: Ben şimdi daha yeni Batı'dan geliyorum, İstanbul'dan geliyorum. Vallahi o büyük şehirlerin damarlarına iman pompalanıyor Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan, Batman'dan, İzmir'in, Antalya'nın, İstanbul'un çapkelerine, mahallelerine, semtlerine oksijen pompalanıyor Diyarbakır'dan. İman pompalanıyor. Nereye varsam, nerede güzel insan topluluğu varsa mutlaka ölçüleri Diyarbakır'dan, bu taraflardan. Onun için bunu kimse basit görmesin. Göreceksiniz, Allah'ın izniyle bu hareket başlattığınız bu hareket en kısa zamanda Anadolu'yu çepeçevre kuşatacaktır. Çünkü biz bir şey biliyoruz. Biz bir şey öğrendik. Ve biliyoruz ki camiye dayanmayan hiçbir hareket tarihte başarılı olamamıştır. İslam adına camiden hareket etmeyen, camiyle ilişkisi olmayan hiçbir hareket asla başarılı olmamış, güdük olmuştur, hiçbir yere ulaşamamıştır.
1: Program Göktaş Hoca'nın konuşmasının ardından ilahi ve ezgilerle devam etti. Sokakta Davet Var, Davette Hayat Var temalı sinevizyon ve surdan sahneler, tiyatro ekibinin gösterisiyle program sona erdi.
5: Bu şehri...
0: Değerli izleyenler, Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürerken ordu cephesinden yeni bir ilerleme haberi geldi. Kuzey Kurdufan'da stratejik öneme sahip El Cemame'nin kontrolü yeniden ordunun eline geçti.
1: Sudan ordusu Kuzey Kurdufan eyaletindeki stratejik ticaret merkezi El Cemame'nin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ulusal basına yansıyan haberlere göre Sudan ordusu hızlı destek kuvvetlerinin kontrolündeki bir bölgeyi daha ele geçirdi. Ordu stratejik konumdaki El Cemame'de hakimiyeti yeniden sağladı. Bu gelişme ordunun son dönemde hızlı destek kuvvetlerine karşı gerçekleştirdiği en kapsamlı ilerlemelerden biri olarak değerlendiriliyor. Ordu Temmuz sonundan bu yana Kuzey Kurdufan'da önemli kazanımlar elde etmişti. Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinden oluşan Kurdufan bölgesi, Sudan ordusuyla hızlı destek kuvvetleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı alanlardan biri durumunda. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında Nisan 2023'te başlayan savaş nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların verilerine göre yaklaşık 13 milyon kişi yerinden oldu.
0: ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçaklığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda teknede bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
1: ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye hedef aldı. ABD Güney Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karayipler'deki bir kaçakçılık güzergahında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda teknede bulunan 4 kişinin öldüğü aktarıldı. ABD makamları, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü. ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda benzer teknelere yönelik operasyonları artırdığı biliniyor. Washington yönetimi söz konusu operasyonları uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiğini savunuyor. Ancak saldırılarda teknelerde bulunan kişilerin de hayatını kaybetmesi operasyonların yöntemine ilişkin tartışmaları beraberinde getiriyor. Son saldırıda 4 kişinin öldürülmesi de ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uyguladığı yöntemleri yeniden gündeme taşıdı.
0: Singapur açıklarında meydana gelen deniz kazasında korku dolu anlar yaşandı. Panama bayraklı yük gemisi Çin'e ait balıkçı gemisiyle çarpıştı. Kazanı balıkçı gemisindeki bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın Singapur açıklarında deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede meydana geldiği belirtildi. İlk incelemeler ve deniz trafiği analizlerine göre Panama bayraklı gemi kendi seyir şeridinde ilerlerken sancak tarafından yaklaşan Singapur bayraklı petrol tankerinin bölgeye girdiği görüldü. Yük gemisi diğer gemiyle mesafeyi korumaya çalışırken Çinli balıkçı gemisinin de seyir şeridine girdi ve ardından gemilerin çarpıştığı öne sürüldü. Denizcilik makamları kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlatırken bölgedeki otomatik tanımlama sistemi verileri de inceleniyor. Kazanın ardından yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gemilerdeki hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde nadir görülen havalimanı sıtması vakaları paniğe yol açtı. Frankfurt havalimanı çevresinde yaşayan bazı kişilerde sıtmanın normalde görülmediği bir bölgede ortaya çıkan enfeksiyon tespit edildi.
1: Almanya'nın Frankfurt Havalimanı çevresinde ortaya çıkan sıtma vakaları Almanya'da sağlık yetkililerini harekete geçirdi. Frankfurt'a yapılan uçuşların ardından tropikal hastalığa yakalanan bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Vakaların hangi ülkelerden yapılan uçuşların ardından ortaya çıktığı henüz netlik kazanmadı. Frankfurt Havalimanı'nın kuzeyindeki Schwanheim bölgesinde yaşayan üçüncü bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce Ağustos ayında bir havalimanı çalışanı aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Almanya'daki vakalarda dikkat çeken ayrıntı, hastaların yakın zamanda sıtmanın yaygın olduğu bölgelere gitmemiş olması oldu. Şehir yetkilileri, her iki kişinin de sıtmanın yaygın olduğu bir bölgeye seyahat etmediğini ve havalimanında çalışmadığını, buna rağmen sıtmaya neden olan Plasmodium falciparum parazitiyle enfekte olduğunu bildirdi. Sıtma, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Uzmanlar, vakaların havalimanı sıtması olarak bilinen nadir bir durumla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, enfekte bir sivrisineğin uçak veya bagaj içerisinde taşınarak sıtmanın görülmediği bir bölgeye ulaşması ve burada bir kişiyi ısırmasıyla ortaya çıkabiliyor. Frankfurt Havalimanı yetkilileri olası vakaları kontrol altına almak amacıyla Temmuz ayında tesis çevresine sivrisinek tuzakları yerleştirdi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde etkili olması beklenen yeni yağışlı hava dalgası ve hava sıcaklıklarındaki düşüşe karşı uyardı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak yerini serin havaya bırakacağı tahmin ediliyor.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu paylaştı. Yeni haftanın ilk günlerinde genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren etkisini gösterecek yeni bir hava sistemiyle düşüşe geçecek. Yapılan son değerlendirmelere göre salı günü kuzey kesimlerden başlayacak soğuma, hafta ortasından itibaren iç ve batı bölgelerde de etkisini artıracak. Söz konusu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerilemesi tahmin ediliyor. Tahminlere göre hafta başında ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü yağışlı hava hafta boyunca hareketliliğini koruyacak. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde yağışlı havanın yer yer etkisini sürdüreceği, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu bir seyir izleyeceği öngörülüyor. Ankara'da haftanın ilk günlerinde 24 ile 25 derece bandında seyreden sıcaklıklar hafta ortasından itibaren düşüşe geçerek yerini daha serin bir havaya bırakacak. İstanbul'da hafta genelinde parçalı bulutlu bir seyir beklenirken sıcaklıklar 20 ile 22 derece civarında seyredecek. Haftaya 30 ile 31 derece civarında sıcak bir başlangıç yapan İzmir'de hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 25 ile 27 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşecek olması nedeniyle vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel uyarıları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.
0: Değerli izleyenler, havaların serinlemesiyle beraber aktarlarda kış hazırlığı başladı. Mardin'de 40 yıldır aile mesleği olarak aktarcılık yapan Gökçeoğlu ailesi özellikle bitki çayları ve çeşitli karışımlarla ilginin arttığını söyledi.
1: Havaların serinlemesiyle birlikte kışın etkileri de yavaş yavaş hissedilmeye başladı. Mevsim geçişi soğuk havalara karşı hazırlık yapanların ilgisini aktarlara yöneltti. Özellikle kış aylarında sık tüketilen bitki çayları ve çeşitli bitkisel ürünler için aktarların yolunu tutanların sayısı artıyor. Mardin'de 40 yıldır aile mesleği olarak aktarlık yapan Gökçeoğlu ailesi de mevsimin değişmesiyle birlikte işlerindeki hareketliliğin arttığını söylüyor. Mehmet Gökçeoğlu, kış aylarında özellikle ıhlamur, hibisküs, kuşburnu, dereotu, zencefil ve tarçın gibi ürünlerin tercih edildiğini belirtti.
2: 40 yıldır hemen hemen bu işteyiz. Yoğunluk şu anda yeni başlıyor. Bugünlerde en azından şu anda kış aylarına geçtiğimiz için ıhlamur, hibisküs, reçel, zencefil, tarçın bunları öneriyoruz. Bir de kuşburnumuz var. Çok iyi fayda verir.
1: Yoğunluklarının sonbahar aylarından başlayıp ilkbahara kadar devam ettiğini dile getiren Gökçeoğlu şunları kaydetti.
2: Ekim ayından başlar ta Nisan ayına kadar devam ediyor bu süreç. Hazırladığımız terkipler olur ya da hazır paketlenmiş olarak sunuyoruz. Bahçe sistemi güçlenmesi için gripten önce de tüketilebilir çay gibi demleniş. O yüzden rahatlatma özelliği olduğu için bahçe sistemi de güçlendirdiği için fayda sağlar.
0: Değerli izleyenler, kısa bir reklam arası, aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.

0: Esselamu Aleyküm kıymetli Refertev izleyicileri, hanımlar,
1: kimin
0: kızım.
1: Yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
4: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Diclekent Dünya Kavşağı yanı.
10: 0539 499 5086.
8: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
17: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Meslek hayatımda gördüm ki birçok evlilik dışarıda evlilik gibi görünüyor ama aslında evlilik değil, katlanmadır. Eşler birbirinden ayrılamadıkları için, maddi manevi ekonomik şartlar müsait olmadığı için ayrılamıyor, ayrılamadıkları için evliliğe devam ediyorlar. Buna evlilik değil, buna dense katlanma denir. Çok acı bir tablodur. O evlilikte bulunan çocuklar büyüdüklerinde evlilikten nefret edecek duruma geliyorlar. Çünkü evlilik buysa ben istemiyorum böyle bir evliliği. Yaralar onarılmamış, evliliğe bir yatırım yapılmıyor, her bir eş diğerini suçluyor ve işi tamamen salıvermişler. Lütfen kendinizi düşünmüyorsanız bari çocuklarınızı düşünün, bir uzmandan destek alın. Sizin sorunu çözememeniz sorunun çözümsüz olduğu anlamına gelmiyor.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Bir gecedir bu bitmeyen, saatler yılların yorgunluğuyla ağır aksam. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey Derdüsselam! Varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Fil yavrusu. Salih bir adam, dostlarından birkaç kişinin uzak seferlerden geldiğini, aç ve perişan durumda olduklarını, bir süre sonra da köylerine döneceklerini haber aldı. Yanlarına giderek bir takım öğütler vermek mecburiyetinde hissetti kendini. Dostlarım, biliyorum, pek uzaklardan geldiniz. Karnınız çok açtır şimdi. Gideceğiniz yönde fil yavrularıyla karşılaşacaksınız. Onlar pek kuvvetsiz, latif ve semizdirler. Gözünüze hoş görünebilir. Sakın ola ki onlardan birini avlayıp yemeye kalkışmayın. Anaları pusudadır. Yüz fersah dahi olsa yol alarak yavrularını ararlar. Otlara, yapraklara razı olun yemek için. Lakin fil yavrularını avlamayı aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Yolda açlıkları, susuzlukları arttıkça arttı. Dayanılmaz bir hale geldi. Ansızın yeni doğmuş bir fil yavrusu gördüler. Aç kurtlar gibi üşüşüp yakaladılar. Kebap edip yediler. Arkadaşlarından biri öğüt vermek ve Salih adamın sözlerini hatırlatmak istedi ama nafile. Açlıktan hiçbir şey dinleyecek durumda değillerdi. Ama kendisi yemedi. Ot ve meyvelerle geçindi. Arkadaşlar yapmayın, etmeyin. O Salih adamın söylediklerini ne çabuk unuttunuz. Karınları fil yavrusu kebabıyla tıka basa doyunca uykuya daldılar. Kızgın bir fil çıka geldi birdenbire. Uyuyanların hepsinin ağızlarını sırasıyla kokladı. Hepsinden de koku aldı. Yavrusunu kebap edip yiyenleri parçalayarak öldürdü. Öğüt alan adamın ağzını 3 kere kokladı. Ama ondan koku almadı. Dokunmadan geçti. Fil adamı hortumuyla aldı ve sırtına bindirdi. Onun yolunu bulması için ormandan çıkarıp götürdü.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesiyle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışı özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
2: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Cami Aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızda halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
12: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
8: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

0: ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kötü duygular beslememeleri ve Müslümanlara nasihatleri sayesindedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname.
2: Ya Rab bizleri de harf-ı kermana.
1: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

0: Siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında Muhabbetname programında birliktenimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Gönüller vurulmuş Muhammed Mustafa'ya. Gönüller vurulmuş.
0: Diyarbakır, Çağrı Efem, Batman, Aksi Efem, Bingöl, Bingöl Efem, Siirt, Botan Efem, Mardin, Cemre Efem, Gaziantep, Kervan Efem, Van, Serhat Efem, Adana, Vuslat Efem ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayındayız. Muhabbetname'de birlikteliğimiz başladı ve inşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ve hemen ilk istek eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İbrahim Akbaş'tan Muhammed Hayrül Beşer eserini istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail kahru perişan etsin. Ateşleri bol olsun. Amin. Eserimize yer verirseniz mutlu oluruz. Tüm dinleyicilere armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimize Allah razı olsun. Hemen ilk istek eserimizi dinliyoruz. İbrahim Akbaş'tan bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Batman'dan Kezban bacımız bizlere ulaştılar. Muzaffer Yalçın'dan Deuni Deuni esirini istediler. Esir annesine, kardeşi Berfin'e, arkadaşı Rukiye Gezer'e, Filistin halkına ve tüm Müslümanlara, tüm dinleyicilere armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Gelen mesajlarımız var. İzmir'den Ömer Akkılıç isimli dinleyicimiz. Murat Yaman'dan Tevhid Öğretmenim eserini istemişler. Diyarbakır Çarmık'ta bulunan Yukarı Şehirler'de bulunan anneme ve tüm Akkılıç ailesine. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Diyarbakır'da ve İstanbul'da ve tüm İzmir'de İsa'ya ve Akkılıç ailesine tüm peygamber sevdalarına armağan olsun. Allah'a emanet olunuz demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlerde Allah'a emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Nurullah Kuray'dan Şehit Aytaç eserini istiyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. İnşallah istemiş olduğunuz eserleri sıraya alacağız. Zamanımız yettiğince istemiş olduğunuz eserlere yer vermeye çalışacağız. Muzaffer Yalçın'la devam ediyoruz. Deoni Deoni eserini dinleyeceğiz.

Dokuz Kardeş Radyo ile ortak yayında Muhabbetname programında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Eller açıp semaya aldır. Gelen mesajlarımıza devam edeceğiz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır 112 acil ekibiyiz. Şu an sizi ambulanstan dinliyoruz demişler. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ender Tekin'den herhangi bir eseri yayınlarsanız mutlu oluruz. Eseri 9 Kardeş Radyo dinleyicilerine armağan ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Ender Tekin'den güzel bir eser dinleyelim. Yaren olur yaraların merhem bulur. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hasan Bayar'dan sevgili eserini istiyorum. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Özellikle teyzem Sultan Ürün'e armağan olsun. Tuna ve Ürün ailesine armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Sakarya'dan Bengüsü Çelik. Sıradaki tüm eserleri hicreti olan dedem İsmail, ninem Halide'ye, amcam Şehmus, amcam Ramazan'a, yengem Fatime'ye, anneme babama, Gazze'deki kardeşlerimize armağan ediyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hakka dönek yüzümüz gel kurbanım gel kurbanım. Ender Tekin'den bir görsem seni eserini dinleyeceğiz.

Murat Yaman'dan Tevhid Öğretmeli eserini dinledik. İzmir'den Ömer Akkılıç isimli dinleyicimiz istemişlerdi bu eseri. Eller açıp sema. Sıradaki eserimiz Nurullah Kuray'dan Şehit Aytaç eseri olacak. Kalk.

Gelen mesajlarımıza devam edelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Mesut Şimşek'ten affet Allah'ım eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İçlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosunkaya ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sizler de. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlarınız olsun. Teşekkür ediyoruz sizlerin de inşallah. Mardin'den Hacer Hanım ulaşmışlar. Ben grup Özlem'den Sabah Yeli eserini istiyorum sizlere ve tüm Mardinlilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin'e selam olsun. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Mardin'den Hacer Hanım, Grup Özlem'den Sabah Yeli Eseri'ni istemişlerdi. Bu eser var sırada. Pembe Viran'dan Fuat ve Fadile Kınay selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Vuslat Sevdası'ndan Ya Muhammed eserini çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, ninemiz Halide'ye, anneannemiz Belma'ya, dedemiz Muhammed Reşit'e, amcalarımız Şehmus ve Ramazan'a, Kemalettin'e, yengelerimiz Fatime'ye, Halime'ye ve sizlerle Çarifem ailesine ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Filistin'le ilgili bir marş istiyorum demişler, inşallah diyelim.

Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Grup Ümmet'ten Emre Pey Resulullah'ın eserini istemişler. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Çarefem ailesine ve sevenlerine selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sizler de. Allah'a emanet olunuz. Bizlerden de tüm değerli dinleyicilerimize selam olsun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim.

İnsan karakterini bozma, gönlünü kirletme, dostlarını kaybetme pahasına gıybete başvurarak neden vicdanını eziyet eder? Kişiyi gıybet etmeye yönelten ve buna zemin hazırlayan bazı durumlar söz konusudur. İnsan içindeki öfke ve intikam ateşini söndürmek maksadıyla bu ateşi daha da alevlendireceğini hesaba katmaksızın gıybete yönelebilir ya da bir türlü yenemediği haset ve kıskançlık duygusunu gıybetle gidermeye çalışabilir. Kibir, gösteriş, küçümseme gayesiyle yalnızca kendini küçülttüğünün farkına varmadan gıybete başvurabilir. Oysa gıybet, insanların kusurlarını anlatıp onları küçülterek kendisini yücelteceğini sanan aciz kimselerin faaliyetidir. İnsanın sayılamayacak kadar çok olan hatalarını örtme maksadıyla diğerlerinin kusurlarını ortaya çıkarma ihtiyacıdır. Böylece kusursuz ve mükemmel olmayan insanoğlu kendi günahlarını telafi etmek yerine başkalarının günahını dile dolayarak kendikilerine bir yenisini eklemektedir. Kardeşini yargılayıp kınamayacak kadar günahkar olan insan, onun ayıbını ortaya çıkararak ve onu kötüleyerek iyi olamayacağı gibi kardeşini küçülterek de kendisini yüceltemez. Dinimizde yeri olmayan bu tür davranışlar Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan Müslümanların değil, basit insanların işidir. Rabbim bizleri gıybetten muhafaza buyursun. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey'e. Bu güzel paylaşım için Allah razı olsun. Rabbim faydalı kılsın inşallah. Grup Ümmet'i dinleyeceğiz. Emre Pey Resulullah'ın eseriyle.

Değerli dinleyenler, Diyarbakır, Çağrı FM, Batmanak, Sefam, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında Muhabbetiname programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz Filistin Marşı eserini istemişlerdi. Güzel bir marş dinleyelim. Gelen mesajlarımıza devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Van'dan Zeynep Esma Koç, Murat Yaman'dan Şahadet Bir Burak eserini istiyorum demişler. Murat Yaman'dan bugün Tevhid Öğretmeni eserini dinlettik. Hakkınızı helal edin. Murat Yaman'a tekrar yer veremeyeceğiz. Öncelikle siz değerli ablama, 9 Kardeş Radyo ailesine, şehit ailelerine, Gazze mücahit ve mücahidelerine, son olarak da aileme armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve ailenize armağan olsun. Tevbe suresi 51. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki Allah bizim için ne yazdıysa başımıza gelecek ancak odur. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a güvenip dayansınlar. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Olur, gel kurbanım, gel, kurbanım, gel, kurbanım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden Tahir'e Delal Kınay ulaşmış. Murat Yaman'dan anne eserini istemişler. Murat Yaman'dan bugün eser dinlettik. Eseri dedem İsmail ve ninem Halide'ye, amcam Şehmus ve Ramazan'a, yengem Fatime'ye, anneme babama armağan ediyorum. İsmail dedem, ben seni çok seviyorum, seni çok özledim, ellerinden öpüyorum, selam ve dua edemiş.

Bingöl'den Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bilal Güler'den Ahtay eserini rica ediyorum. Özelde anneme, kayınvalideme ve tüm annelere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. İstanbul'dan Mehmet Yavuz ve Esma Kınar kardeşler ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Remzi Esmer'den dayı eserini dedemiz İsmail, ninemiz Halide'ye, amcalarımız Şehmus ve Ramazan'a, yengemiz Fatime'ye armağan olsun. Teşekkür ediyoruz.

0: Tuğba Aşık Kozluk, selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kahrolsun İsrail eserine. Anneme, babama, yeğenlerim Zeynep, Mehmet Yavuz ve kardeşim Şeyda'ya armağan ediyorum demişler.
1: İblisin yoldaşı, tüm pisliklerin başı. Kahrolasın İsrail, kahrolasın İsrail.

yaşan şerbela. İstanbul'dan Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun. Severek sizleri dinliyoruz. Allah sizlerden razı olsun demişler. Cümlemizden Rabbim razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Bilal Güler'den anne eserini istemişler. Az önce Bilal Güler'den Ahtay eserine yer verdik. Eseri anneme armağan ediyorum. Tüm dinleyicilere armağan olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Derdine derman olur. Gel kurbanım, gel kurbanım, gel kurbanım. Ayet-i Kerime mali paylaşmış dinleyicimiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Teşekkür ediyoruz İstanbul'dan Fatma Hanım'a. Bizlerden de sıradaki eser kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Sabır, şükür, Mehmet Zeki'den Ya Muhammed eserini aileme ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleykümselam ve rahmetullah.

dünyasında. Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Karatekin köyünden hayırlı yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Olmuş, ah ben bir... Bilal Dalkılıç'tan Buruk Bir Gece esirini tüm Karadal ailesine ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve...

Tuğba Işık Hanım, bu dünya zalimlere kalmaz. Elbet Filistin galip gelecektir. Kahrolsun İsrail. Enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim. Bu dünya kimseye kalmaz. Onların da ateşi bol olsun. Ateşin tadına bakacaklar inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize.

Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz güzel bir şiir olacak. Dursun Ali Erzincanlı, 40 yaşındasın şiirini seslendirecek. Fatma Hanım bizlerden bu şiiri istediler. Aşık Çare FM ve ortak yayında dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilere ve çalışanlara, tüm ümmeti Muhammed'e ve ailesine armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendisine ve ailesine armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Ben Bursa'dan Hacer Nur Karadal, Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eserini tüm Karadal ailesine ve radyo çalışanlarına armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Yalnız Murat Yaman'dan bugün eser dinlettiğimiz için tekrar Murat Yaman'a yer veremeyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Sıradaki eser bizlerden sizlere armağan olsun.

0: Diyarbakır Çayır FM, Batman Aksu FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında sizlerle birlikteydik. Muhabbetname programımızın sonuna geldik. Dursun Ali Erzincanlı, 40 yaşındasın şiirini seslendirecek bu güzel şiir bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Bugün de iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk katan ve bizleri her daim bulundukları ortamlarda dinlemeyi ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimizden Rabbim razı olsun. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle Allah. Dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.
1: Günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde, sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demişti. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refika Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
2: Muhabbetname sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
14: hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı Efendim.

Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Ebu Abdillah el-Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip, el-Kureyşi, el-Haşimi, eş-Şehid olarak da anılır. Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin küçük oğlu ve Kerbela şehididir. Hicretin 4. yılında 5 Şaban'da Medine'de doğmuştur. Şehit lakabıyla meşhurdur. Göğsünden aşağısının dedesine çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağabey Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen adını kulağına bizzat ezan okuyarak koymuş ve doğumunun 7. gününde akika kurbanı kestirip Hazreti Fatıma'dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istemiştir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, ağabeyi Hazreti Hasan'la birlikte tabiinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den kıraat öğrenmiştir. Dedesiyle annesinden ve babasından, ayrıca Hazreti Ömer'den ve diğer bazı sahabilerden 8 hadis rivayet etmiştir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh da ağabeyi Hazreti Hasan radıyallahu anh gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer almamıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Sa'd bin As'ın Küfe'den Horasan'a yaptığı sefere ağabey ile birlikte katılmıştır. Daha sonra da Hazreti Osman'ın evini kuşatan isyancılara karşı babası Hazreti Ali tarafından yine ağabey ile birlikte halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere görevlendirilmiştir.

Babasının halifeliği sırasında Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Küfe'ye giderek onun bütün seferlerine katılmıştır. Şehadetinden sonra da yine onun vasiyetine uyarak abine itaat etmiştir. Bu arada Hazreti Hasan radıyallahu anh Muaviye ile anlaşmaya karar verdiği zaman

Yezid'in hilafet makamına gelişine kadar kendini ibadete vererek zühd ve takvaya dayalı bir hayat sürmüştür. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ağabeyinin vefatı üzerine imam sıfatıyla biat edildiğine veya onun Muaviye aleyhine faaliyette bulunduğuna yahut kendi imameti için harekete geçtiğine dair ilk Sünni ve Şii kaynaklarında herhangi bir rivayete rastlanmaz. Aksine bu husustaki bir takım kıpırdanışlara fırsat vermediği söylenir. Mesela Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın vefat haberi Küfe'ye ulaşınca taraftarları Hazreti Hüseyin'e babasıyla ağabeyinin intikamını almak için emrini beklediklerini bildiren bir mektup göndermişlerdi. Hucur bin Adi'nin Muaviye'nin emriyle başlatılan camilerde Hazreti Ali'ye hakaret etme faaliyetine karşı çıktığı için öldürülmesi üzerine Küfe'nin ileri gelenlerinden bir kişi hem bu haberi iletmek hem de Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye getirmek amacıyla Medine'ye gitmiş, durumdan haberdar olan Muaviye, Hazreti Hüseyin'e fitne çıkarmak isteyen kimselere fırsat vermemesi konusunda tavsiyede bulunmuş, o da cevabi mektubunda seninle savaşmak ve sana karşı çıkmak niyetinde değilim demiştir. Bununla birlikte Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Muaviye'ye karşı takındığı olumlu tavrı Hicri 56 yılından sonra değiştirdiği muhakkaktır. Çünkü bu yılda Muaviye'nin oğlu Yezid'e biat edilmesini istemesi pek çok Müslüman gibi Hazreti Hüseyin'i de rahatsız etmiştir. Medine valisi Mervan, Muaviye'nin yerine halef tayin ettiği oğlu Yezid'e kendi adına biat almasını isteyen mektubunu Mescid-i Nebevi'de okuyunca halk feveran etmişti. Abdurrahman bin Ebu Bekir, Mervan'a daha başlangıçta gerek kendisinin gerek Muaviye'nin yalan söylediğini ve saltanatı babadan oğula intikal ettiren Bizans sistemini Müslümanların başına getirmek istediklerini söyleyerek bu teklife karşı çıkarken, Abdullah bin Ömer Yezid'in fasıklığını, Abdullah bin Zübeyr ise Allah'a karşı gelene itaatin caiz olmadığını öne sürerek açıkça itirazda bulunmuşlardır ve biata yanaşmamışlardır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh da onlarla aynı fikirdedir. Mervan'ın bu durumu bildirmesi üzerine Muaviye hemen Medine'ye gitmiş ve muhalefet eden kişileri çeşitli tehditlerle biata zorlamış fakat başarılı olamamıştır.

Muaviye'nin ölümü üzerine hilafet mevkiine gelen Yezid, Medine valisi Velid bin Utbe bin Ebu Sufyan'dan her ne şekilde olursa olsun, Hüseyin ve diğerlerinden biat almasını istemişti. Velid, henüz Muaviye'nin ölüm haberi duyulmadan, Hazreti Hüseyin ile Abdullah bin Zübeyr'i Mervan'la da istişare ederek yanına çağırtmıştı. Fakat onlar, Muaviye'nin öldüğünü ve haberin halk tarafından duyulmasından önce biatlarının alınmak istediğini anlamışlardı. İbn-i Zübeyr Mekke'ye kaçmıştı. Hazreti Hüseyin ise Velid'le görüşmeye gittiğinde, "Benim gibi bir adam gizlice biat edemez. Zaten sen de halk katında açıkça yapmadığım bir biata razı olmazsın." diyerek ertesi gün halkın önünde biat edeceğini bildirmiştir. Mervan Velid'e yanından ayrılmadan önce Hüseyin'in biatını sağlaması veya boynunu vurdurmasını tavsiye etmiş, ancak Velid, "Sen benim için dinimi yıkacak bir şey tavsiye ediyorsun. Yemin ederim ki Hüseyin'i öldürdüm.

sürmek suretiyle dünyanın her yanına, üzerine güneşin doğup battığı bütün mal ve mülküne sahip olacağımı bilsem, yine de bunu istemem diyerek tavsiyesini reddetmiştir. Velid'in yanından ayrılan Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, kendisine şu anda böyle bir harekette bulunmasının yanlış olduğunu söyleyen baba bir kardeşi Muhammed bin Hanefi'ye hariç, bütün aile fertlerini yanına alıp Mekke'ye doğru yola çıkmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Yezid'e biat etmeyip Mekke'ye gittiğini haber alan Küfelilerden Şebes bin Rib'i ve Süleyman bin Sürat gibi bazı ileri gelenler onu hilafete getirmek için kendisine davet mektupları yazmışlardır. Ayrıca Ebu Abdullah el-Cedeli başkanlığında bir heyet göndermişlerdir. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin radıyallahu anh durumu yerinde incelemesi için amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Küfe'ye yollamıştır. Şehre ulaşan Müslim, İbni Avsece'nin evine inmiş ve Hazreti Hüseyin adına biat almaya başlamıştı. İlk aşamada 12 ile 30 bin kişinin biat ettiği ve hatta Müslim'in Küfe mescidinde açıkça bir konuşma dahi yaptığı rivayet edilmektedir. Yezid, Müslim'in bu faaliyetini öğrenince Küfe valisi Numan bin Beşir el-Ensari'yi görevden alarak yerine Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı tayin etmiş ve ondan Müslim'i şehirden çıkarmasını veya öldürmesini istemişti. Ubeydullah'ın Hazreti Hüseyin radıyallahu anh taraftarlarını ürküten tedbirler alması üzerine Müslim, daha nüfuzlu bir kişi olan Hani bin Urve el-Muradi'nin evine yerleşmiş ve halkı ayaklanmaya çağırmıştı. Hatta Ubeydullah'ın kasrını kuşatmıştı. Ancak Ubeydullah'ın safında yer alan Küfe ileri gelenlerinin nasihat ve tehditleri üzerine ayaklanan halk dağılmaya başlamış ve geceye kadar Müslim'in yanında sadece 30 kişi kalmıştı. Daha sonra onlar da dağıldı. Bu gelişmeler üzerine geceleyin Kinde kabilesine mensup Tava adlı bir kadının evine saklanan Müslim, ihbar üzerine yakalanarak öldürüldü. Bu yüzden Küfelilerden biat aldığı, daha önce mektupla haber verdiği Hazreti Hüseyin'e onların sözlerinden döndüğünü bildiremeden hayata gözlerini yummuştur.

Hazreti Hüseyin radıyallahu anh yeni gelişen olaylardan haberi olmadığı için Küfe'ye hareket etmeye karar vermiştir. Her ne kadar Abdullah bin Abbas ona Küfelilerin babasıyla abine yaptıklarını hatırlatıp sözünde durmayan bu insanların davetine uymamasını ve eğer Mekke'de kalmak istemiyorsa Yemen'e gidip orada Müslim'in hakimiyet kurmasını beklemesinin daha iyi olacağını söylediyse de Hazreti Hüseyin radıyallahu anh kararından dönmemiştir. Yezid'in halifeliğini tanımayan Abdullah bin Zübeyr ise Mekke'de kalmasını teklif etmiş ve biat almasına kendisinin de yardımcı olabileceğini bildirmiştir. Abdullah bin Ömer ve Ömer bin Abdurrahman bin Haris gibi şahıslar da kesinlikle Küfe'ye gitmemesini istemişlerdir. İbn Abbas ise hiç değilse yalnız gitmesini önermiştir. Fakat Hazreti Hüseyin radıyallahu anh umresini tamamladıktan sonra ailesi ve bazı taraftarlarıyla birlikte Küfe'ye hareket etmiştir. Birkaç gün sonra bütün ailesini yanına aldığı için başlarına bir şey gelirse bunun soyunun tükenmesi demek olacağı endişesine kapılan amcasının oğlu Abdullah bin Cafer önce bir mektup yazarak durmasını istemiş, sonra da Mekke valisi Amr bin Sa'd bin As el-Eştak'tan onun adına eman alarak kendisine göndermiştir. Ancak Hazreti Hüseyin radıyallahu an rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü ve ister lehine ister aleyhine sonuçlansın başladığı işi tamamlamakla emrolunduğunu söyleyerek geri dönmeyi reddetmiştir.

Hazreti Hüseyin radıyallahu an yolda şair Ferezdek'le karşılaşıp Küfe'deki durumu sorunca halkın kalbi seninle, kılıçları beni Ümeyye iledir. İlahi takdirse gökten iner ve Allah dilediğini yapar cevabını aldığı halde doğru söyledin, Allah'ın dediği olur. Allah dilediğini işler ve Rabbimiz her gün yeni bir iştedir. Takdir hoşumuza gidecek şekilde olursa nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz. O şükredenlerin yardımcısıdır. Eğer takdir umulandan başka türlü çıkarsa, niyeti hak ve takvası da teneşir tahtası olan kimse elbette taşkınlık göstermez diyerek yolculuğunu sürdürmüştür.

0: Ancak daha sonra Salebiye'de karşılaştığı iki yolcudan Küfelilerin biatlarından caydığını ve Müslim bin Akille Hani bin Ürve'nin öldürüldüğünü öğrenince geri dönmek istemiştir. Fakat bu defada Müslim'in oğulları ve kardeşlerinin ısrarı üzerine yola devam etmeye mecbur olmuştur. Bu arada taraftarlarına isteyenlerin ayrılabileceğini söylemiş, onlar da ayrılmışlardır. Yanında sadece aile fertleriyle birlikte yaklaşık 70 kişi kalmıştır. Böylece sayısı azalan kafile Nineva bölgesindeki Kerbela'ya varmıştı. Burada günümüze kadar tartışılan ve önemli olaylara sebep olan, tarihin bile kaydetmekten utandığı büyük bir talihsiz hadise yaşanmıştı.
1: Tarih. Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih, kanlara bulanmış tertemiz bedenleri sayarken, kurak bir çöl rüzgarının senfonisinde. Çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk, gözyaşlarıyla kutsanmış mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda, elveda hüzün, şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol, kaybol ihanetin kancık iklimi. Şimdi özlem en delişmen çığlığıyla hücum ediyor gözlerimize. Ve bir yürek büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam, senin özgürlük çağrına lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler, lebbeyk dedi bir cevher. Kavga yürek ister ey cevher, sevda ister delicesine, iman ister. Ey cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahit, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar. Şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın. Bil ki toprak bir coşkun cezbenin gülümseyişinde sana selam duruyor. Selam olsun. Selam olsun sana ve tüm şehitlere.

0: hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Susa Gülistan'e, susa Medestan'e.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
6: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Çağrı FM Haber.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada sıcak gelişmelerin yaşanacağı bir hafta. Bir tarafta Yemen merkezi devam eden gerilim, ABD-İran arasında süren savaş. Öte yandan bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda genel kurul toplantısı olacak ve oradan da dünya liderleri mesajlar verecekler. Tabii tüm bunlar yaşanırken de ekonomiyle ilgili hem Türkiye'de hem de dünyada da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hem enerji arzı noktasında hem de spekülatif bir takım operasyonlar nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Konuyla ilgili hem Türkiye'de düzenlenen operasyonlar hem küresel boyutu olan operasyonlarla ilgili haberleri de birazdan paylaşıyor olacağız diyelim. Hızlıca bültenimize başlayalım. Değerli izleyenler, Türkiye'de aile yapısını korumak adına başlatılan ailem güvende operasyonları batıdaki küreselci odakları ve sapkın lobi temsilcilerini harekete geçirdi. Fransa ve Almanya'nın başını çektiği 7 Avrupa ülkesi Türkiye'yi hedef alan hadsiz bir kınama bildirisi yayımladı. İtalya Başbakanı Meloni ise batılı ülkelerin kirli bildirisine imza atmadı.
13: Toplumun temel taşı olan aile yapısını hedef alan, çocukları ve gençleri küresel fonlarla zehirlemeye çalışan sapkın odaklara karşı yürütülen ailem güvende operasyonları, batı merkezli küreselci çevrelerde büyük rahatsızlık oluşturdu. Sapkın yapıların inlerine girilmesi ve kirli para trafiklerinin deşifre edilmesinin ardından Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda küstah bir adımla ortak bildiri yayımlayarak Türkiye'yi hedef aldı. 7 ülkenin imzası bulunan ortak bildiride, Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana LGBT bireylere yönelik gerçekleştirilen eylemler son derece endişe vericidir ifadelerine yer verildi. Sapkın yapılanmalara hami olmaya kalkan batılı ülkelerin bu kirli ittifakına ise İtalya ağır bir darbe vurdu. Aile değerlerini hedef alan anlayışa karşı tutumuyla bilinen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, diplomatlarına metne imza atılmaması yönünde talimat vererek küresel baskılara boyun eğmedi.
12: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi de siyasi gündeme dair haberler var sırada. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de katıldığı bir programda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yeni dönemde ayrımcı ve ayrılıkçı dilin kullanılmaması uyarısında bulunan Kurtulmuş, sürecin yasal aşamasına dikkat çekti.
13: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir Sivil Toplum Buluşması programında bir konuşma yaptı. Herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip gereken adımları atarak yoluna devam edeceğini belirten Kurtulmuş, yeni dönemde ayrımcı ve ayrılıkçı dilin kullanılmaması uyarısında bulundu.
14: Bu yeni süreç dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etmek durumundadır. Söylediği her söze herkesin dikkat etmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'de dil sadece dilimizle konuştuğumuz sözden ibaret değildir. Dil aynı zamanda gönül manasınadır. Gönlü temiz olmayanın dilinden de temiz söz çıkmaz. Dilinden ne söylerse söylesin insan aslında gönlündeki olanı ortaya koyar. Onun için diyoruz ki herkes artık kendisini kardeşliğe, dayanışmaya, işbirliğine ve güçlü bir Türkiye'yi kurmaya

0: larını bıraktığı ve kendisini feshettiğinin ilan edilmesi, bunun da Milli Güvenlik Kurulu raporuyla devletin ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescili şartı konulmuştur. Yani devletin ilgili güvenlik birimleri örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshettiğini tespit ve tescil etmeden yasa uygulamaya girmeyecektir. İkinci subob ise Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan ve tam resmi adı da Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu Kurulu olarak tespit edilen kurul, tek tek gelişmeleri kontrol edecek, tek tek dosyaları inceleyecek ve ilgili tekliflerde bulunacak, ilgili süreci detaylı bir şekilde kontrol edecektir.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul'da Siyonist işgal rejimi bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Siyonist işgal rejimi bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 201'den 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 54 şüphelinin ise daha önce adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Türkiye'de faaliyet gösteren Siyonist işgal rejimi bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti. Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araca ve 12 mülke el konulmuş. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı. Operasyonda 191 şüpheliyi yakalayan polis, adreslerinde bulunmayan 10 zanlıyı da yaptıkları çalışmalar sonrası gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin 9'unun Siyonist, 11'inin Pakistan, 25'inin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu öğrenilmişti.
1: İstanbul'daki usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi değerli izleyenler. 72 şüpheli gözaltına alınırken 30 şirkete kayyum atandı. İncelemelerde 274 satış işleminin muvazalı olduğu ve 1070 kişinin usulsüz yollarla vatandaşlık edindiği belirlendi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk dalgada Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türkiye vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı. İkinci dalgadaysa Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirildi. 274 satış işleminin muvazalı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türkiye vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konuldu. operasyon kapsamında 2011 taşınmaz, bir otel, 86

0: 6 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanırken 30 şirkete ise el konularak kayyum atandı. Usulsüz şekilde Türkiye vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatıldı.
1: Değerli izleyenler, İstanbul'da saatlerce elektrik olmayacak. DEDAŞ'tan yapılan duyurulara göre bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında İstanbul'da Avrupa yakasında bulunan 24 ilçede 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günlerinde 9 saate kadar elektrik kesintileri yaşanacak.
0: İstanbul'da yeni haftaya hazırlanan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintilerinin duyurusu yapıldı. Şehir genelinde yürütülecek bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Avrupa yakasında bulunan 24 ilçede 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günleri geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan duyurularda bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği belirtildi. Güncel kesinti listesinden etkilenecek mahalle ve sokaklarda ikamet eden vatandaşların günlük planlamalarını aksatmamak adına enerji veriliş saatlerini ve adres bazlı ayrıntıları BEDAŞ'ın resmi duyuru kanalları üzerinden takip etmeleri önerildi. Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultan Gazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde 21 Eylül Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak.
1: TOKİ'nin bir kampanyası var değerli izleyenler. Kampanyanın detaylarını paylaşacağız. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular yarın başlayacak ve 29 Ekim'e kadar, 19 Ekim'e kadar devam edecek.
0: TOKİ'de indirim kampanyası başlıyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Buna göre borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yapılacak peşin ödeme tutarına %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak.

0: Şimdi de dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler ve ilk durağımız Filistin. Kudüs Valiliği işgal rejiminin sözde Başbakanı Netanyahu'yla binlerce işgalcinin Burak Duvarı'na baskın yaptığını açıkladı. Kudüs Valiliği işgal planlarına karşı durmak amacıyla Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya gelme çağrısında bulundu.
1: Filistin'in Kudüs Valiliği, işgal rejiminin sözde Başbakanı Benjamin Netanyahu, sözde bazı bakanlar ve binlerce işgalcinin Doğu Kudüs'te bulunan Burak Duvarı'na baskın düzenlediğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Netanyahu ve bazı bakanların Burak Duvarı'na geldiği, işgal güçlerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı. Açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasp eden binlerce işgalci, Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Vadi Caddesi üzerinden Burak Duvarı Meydanı'na girdi. Baskının, Mescid-i Aksa'nın rahmet kapısında dua ve dini ritüeller yapılması çağrılarının ardından gerçekleştiği belirtildi. Valilik, çok sayıda Filistinlinin de Mescid-i Aksa'da namaz kılmak ve eski şehirde alışveriş yapmak üzere bölgeye geldiğini kaydetti. Yahudilerin dini günlerinden Yom Kipur'un yaklaşmasıyla birlikte işgalci grupların baskınlarının artmasından endişe ediliyor. Kudüs Valiliği, bu baskınlara karşı koymak ve işgal planlarına karşı durmak amacıyla Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya gelme çağrısında bulundu. İşgal rejimi, Yahudiler için kutsal olduğu iddiasıyla Burak Duvarı'nın kontrolünü elinde bulunduruyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ve Kudüs Valiliği ise Burak Duvarı'nın İslam mukaddesatının bir parçası olduğunu belirtiyor.
0: Değerli izleyenler, Pentagon 7 aydır devam eden İran Savaşı'nın maliyetini Kongre'ye bildirdi. ABD ordusu şu ana kadar tam 45 milyar dolar harcama yaptı. Ancak bu hesaplamaya ABD'nin vurulan üstlerinde oluşan hasarlarla küresel ekonominin yaşadığı şokların maliyeti dahil edilmedi.
1: ABD ile Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaş devam ederken, çatışmaların ABD'ye doğrudan askeri maliyeti giderek daha belirgin hale geliyor. Pentagon, İran savaşının maliyetine dair son maliyet raporunu Kongre'ye sundu. Raporda şu ana kadar savaşa tam 45,1 milyar dolar harcandığı belirtildi. CNN International'a konuşan Pentagon'a yakın kaynaklara göre bu rakam sadece mühimmat ve diğer harcamaları kapsıyor. Savaş sırasında ABD'nin Körfez ülkelerindeki kritik üslerinde oluşan hasar, zarar gören ya da kullanılamaz hale gelen yapılar hesaplamaya dahil edilmedi. Bu rakamın içinde dolaylı harcamalar da bulunmuyor. Ayrıca yükselen petrol fiyatları ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaların neden olduğu ekonomik kayıplar da bu hesaplamaya dahil edilmedi. Üstelik Pentagon 1 Ağustos'a kadar savaş için harcanan rakamı 38 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Ama sadece bir ayda rakamda tam 7 milyar dolarlık bir artış yaşandı. Savaşın hala sürmesi ise bu rakamın çok daha hızlı yükseleceğini gösteriyor. Askeri ve siyasi uzmanlar, ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaşın maliyetinin açıklanandan çok daha fazla olduğuna dikkat çekiyor.
0: Rusya'da Devlet Duması'nın 450 üyesinin belirlendiği seçimde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Resmi olmayan ilk verilere göre Putin'in partisi Birleşik Rusya %49,4 oy oranıyla önde.
1: Rusya'da halk parlamentonun alt meclisi Devlet Duması üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Ukrayna'daki savaşın başladığı 2022 yılından bu yana parlamento seçimleri için ilk kez sandık başına giden Ruslar, meclisteki 450 vekilin seçimi için oy kullandı. Rusya Merkez Seçim Kurulu, seçimlere katılım oranını %55 olarak açıklarken, 3 milyon 31 bin kişinin internet üzerinden oy verme işlemini gerçekleştirdiği kaydedildi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçilirken sandık çıkış anketleri sonuçları da belli oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi %49,4 oyla Devlet Duması seçimlerinde birinci sırada yer aldı. Rusya Komünist Partisi oyların %14,2'sini, Liberal Demokrat Parti %10,7'sini, Yeni İnsanlar Partisi %9,7'sini ve Adil Rusya Partisi %6,6'sını aldı. Seçim pusulasında yer alan diğer partiler %5 barajını aşamadı.

0: Yeniden iç gündemdeyiz değerli izleyenler ve siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin Batman İl Kongresi'nde konuştu. Yapıcıoğlu parti programlarının insanların kurtuluş reçetesi olduğunu vurguladı. Sapkın gruplara ve arkalarındaki batılı devletlere tepki gösteren Yapıcıoğlu, sizin hürriyet dediğiniz şeye biz sapkınlık diyoruz. O sapkınlığı başkasına bulaştırma hürriyetinizi tanımıyoruz dedi.
1: Hüdapar Batman İl Başkanlığı'nın dürüst siyaset, gerçek adalet sloganıyla düzenlediği 5. Olağan İl Kongresi, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kongreye Hüdapar Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, alimler, kanaat önderleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parti programının bir medeniyet projesi olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, herkesin bir gün Hüdaparlı olacağı mesajını verdi.
2: Tarafsız bir gözle parti programımıza bakan hemen herkes şu parti programının bir medeniyet projesi olduğunu teslim ediyor. Ben buradan, memleketimden bütün vatandaşlarımıza, hatta bütün bir insanda bir çağrıda bulunuyorum. Buyurun lütfen gelin şu medeniyet projesini satır satır kelime kelime inceleyin. Ne büyük bir emekle hazırlanmış, ne kadar ince bir program olduğunu ve aslında belki insanlığın kurtuluş reçetesi olduğunu kendiniz müşahede edin diyor. Büyük bir laf ediyoruz evet. Zaman zaman arkadaşlarıma söylüyorum. Hatta bizimle temas kuran farklı siyasi partilerde görev almış, farklı siyasi kurumlarda yürüyen dostlara da söylüyorum. Diyorum ki bir gün herkes Hüdapar olacak. Size çok büyük bir laf gibi gelir ama ben buna yürekte inanıyorum. Başarmak için önce inanmak gerek.
1: Yapıcıoğlu, bazı siyasi partilerin sapkın gruplara destek çıkmasına da tepki gösterdi.
2: Buradan Batman'dan Hüdapar Genel Başkanı olarak söylüyorum. Sizin hürriyet dediğinize biz sapıklık diyoruz. O sapıklığı başkasına bulaştırma hürriyetinizi tanımıyoruz kardeşim. Kendi çocuklarımızı, kendi gençlerimizi size yeme ettirmeyiniz. Avrupa'dan kendi hesabına gelmeyince Filistin'de aşıklarının çocuklara mama bile göndermeyen Avrupa'da gelen milyon dolarlarla bu sapıklıklar yapanlara kim sahip çıkıyor? İbretle izliyorsunuz. Türk kavminin haklarını koruyacağım diye yola çıktığını iddia edenler Lut kavminin içinden gidenleri savunur oldular. Yazıklar olsun. Ama maskelerinizi kaldırın. Gerçek yüzünüzü insanlara gösterin.
1: Aile yoğun bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, süslü kavramlara aile kurumunu dağıtmaya sinsice planladıklarını kaydetti.
2: Bu saldırının çeşitli araçları var. Farklı farklı yoğun bir yöntemler de saldırıyorlar. Birisi gençlerin evini zorlaştırmak, birisi gençleri evine karşı soğutmak, birisi evlenenleri kolay bir şekilde birbirinden ayırabilmek, yani aileleri çökertmek, boşanmaları hızlandırmak. Bunu yaparken pek çok süslü laf ediyorlar. Hürriyet gibi, özgürlük gibi ya da hak gibi, hukuk gibi. Ama aslında asıl gaye, temel gaye aileyi perişan etmek, aileyi dağıtmak ve insanı bütün aidiyetlerinden soyutlamak, koparmak.
1: Kongre, yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen delege oylaması ve yeni il yönetiminin belirlenmesiyle sona erdi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut il başkanı Davut Şahin aday olmazken Mehmet Emin Doğru Hüdapar Batman il başkanı oldu.
0: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını kıymetli konuklarımıza değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.
3: Tam 99.
4: Çağrı FM.
3: Şu an Çağrı FM'desiniz.
4: Çağrı FM'desiniz.
5: Boykota çağrı.
4: Boykota çağrı.
5: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
4: Cephane bizden olmasın.
5: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
4: Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş.
0: harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı Efendim.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: destek sağ.
1: Hüsna Habibun'un seyara vet edil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

0: Hayırlı vakitler kıymetli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm dinleyicilerimiz üzerine olsun. Esselamu aleyküm. Bir istek programıyla daha birlikteyiz inşallah. Alelacele girdik hemen stüdyoya. Hakkınızı helal edin. Hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0552 334 9370 bu numaradan bizlere yazılı mesajlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi, gönlünüzden geçenleri bizlere iletebilirsiniz inşallah. Yine her zamanki gibi ilk eser bizlerden siz pek kıymetli dinleyicilerimize armağan olacak inşallah. Ortak yayında olan tüm kardeş radyolara ve dinleyicilerimize Şehitler Kervanı 8, Şehit Cevher Dudayev eserden sonra isteklerinize yer vereceğiz inşallah.
1: Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih, kanlara bulanmış tertemiz bedenleri sayarken, Burak bir çöl rüzgarının senfonisinde, çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk, gözyaşlarıyla kutsanmış mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda, elveda hüzün, şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol, kaybol ihanetin kancık iklimi. Şimdi özlem en delişmen çığlığıyla hücum ediyor gözlerimize. Ve bir yürek büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam, senin özgürlük çağrına lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler, lebbeyk dedi bir cevher. Kavga yürek ister ey cevher, sevda ister delicesine, iman ister. Ey cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahit, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar. Şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın. Bil ki toprak bir coşkun cezbenin gülümseyişinde sana selam duruyor. Selam olsun, selam olsun sana ve tüm şehitlere.

Efendim sırada Rehberime Kıydılar isimli güzel bir çalışma var. Biraz uzun ama. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen mesajları bekliyoruz inşallah. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Ben İsmail Can Zibek. Programınızı Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde yatan ağabeyim Ekrem Zibek ve Bedir kardeşime Rehberime Kıydılar bu gece ilahisini armağan ediyorum. Selam ve duayla demiş Diyarbakır'dan İsmail Can Zibek kardeşimiz. Eserimize geçiyoruz. Akabinde buradayız inşallah.

gece. Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

kıymetli dinleyicilerimiz, WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz ve çocuklarım Zeyt, Mervan ve Meva'ya Şehitler Kervanı'ndan Bekleyin'i Aşıklar isimli eseri istemiş. Onları çok seviyorum. Selam ve duayla demiş kardeşimiz mesajının sonunda. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Tez zamanda umarım ailenize kavuşursunuz. Eserimize geçiyoruz. Bekleyin Ey Aşıklar isimli eser. Grup Kervan'ın eserden sonra buradayız inşallah.

Efendim WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Bu numaradan bizlere mesajlarınızı, isteklerinizi iletebilirsiniz. İnşallah sırada Kürtçe bir çalışma var. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet Bilal Güler'den Ümmet Ehli Rahmet eserini istiyorum. Eseri tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İçlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosunkaya ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Eserimize geçiyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

Sırada Hücre isimli çalışma var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Rezan Yıldırım. Diyarbakır kapalı T3 cezaevinde yatmakta olan abim Deniz Yıldırım'a selamımı iletiyorum. Veysi Demirören, Yakup Koşar, Sadık Çelik, Aziz Alkaç, Murat Tokmacı, Bahattin Çiçek, Vedat Kaya, Yusuf Göreli, Uğur Yanık abilerime selamlarımı iletiyorum. Rabbim esaretinizi çözsün. Şehitler kervandan gecelere sarıyorum hüznümü eserini armağan ediyorum demiş kardeşimiz Diyarbakır'dan Rezan Yıldırım. Ve grup kervan, Şehitler Kervan 6, Hücre, gecelere sarıyorum hüznümü. Eserden sonra buradayız inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Bir gecedir bu bitmeyen, saatler yılların yorgunluğuyla ağır aksam. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey Derdüsselam, varsın kapatsınlar gözlerini.
2: Efendim sırada Grup Kilo var. Bir güneş Maşallah isimli çalışma. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben Diyarbakır'dan Yunus Genç, Grup Kilo'dan Maşallah eserini tüm Müslümanlara armağan ediyorum demiş kardeşimiz. Biraz hareketlendireceğiz şimdi. Eserimize geçiyoruz. Grup Kilo Maşallah diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Murat Yaman var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleykümselam. Batman'dan Hamza kurye olduğum için mesajlar kopyalayıp atıyorum demiş kardeşimiz. Sıkıntı yok inşallah. Aman Allah kaza bela vermesin. Şehit rehberle ilgili bir eser istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına ve Yusufi Medresesinde bulunan abilere, ailelerine ve oğlum Ali Haydar'a gelsin demiş. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Hasan Elbenna'nın sözünü paylaşmış. Murat Yaman rehberin matemi diyecek, sonrasında buradayız inşallah.

Sırada Gazze isimli bir eser var efendim. Bitlis Tatvan'da Ömer sizden grup dirilişten Gazze eserini istiyorum. Eser sizlere ve tüm Müslümanlara gelsin. Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz Bitlis'ten. Ömer kardeşimiz istemiş olduğunuz eseri bulamadım ama grup dirilişten. Başka bir sanatçıdan inşallah Gazze eserini seçtim. Kabul buyurun. Esere geçiyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam. Senin özgürlük çağrına lebbek dedi dört bir yanda yiğitler.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. İsteklerinizi bekliyoruz inşallah. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Gaziantep'ten Mehmet Bulut hayırlı yayınlar demiş, Allah razı olsun. Fethi Ahmet Şeker, Aşka Ferman eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Siz değerli Kervan FM ailesine ve sevenlerine selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam diye de not düşmüş kardeşimiz. Allah razı olsun. Sırada Fethi Ahmet Şeker var. Aşka Ferman diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada grup Ümmet var. Şehit İsmail diyecek. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam hayırlı yayınlar demiş, Allah razı olsun. Batman'dan selamlarımı gönderiyorum tüm radyo çalışanlarına. Uzun yoldayım, sizi dinliyorum. Rabbim size kolaylık versin. Şehit 13 albümünden Şehit İsmail eserini çalarsanız sevinirim. Selam ve dua ile demiş kardeşimiz, Allah razı olsun. Rabbim yolunuzu açık eylesin inşallah. Eserimize geçiyoruz. Şehit İsmail sonrasında buradayız inşallah.

kıymetli dinleyicilerimiz, WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Bu numaradan bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf, İstek Esemi ve diğer eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye ve bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit mücahidelere, Filistinli, Gazze'lere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, biz dinleyen bütün akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Yusuf abilerden dua talebinde bulunmak istiyorum. Şifa için ve maddi manevi sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz. Türkçe mevlid eserini istemiş. Dinleyicimizin istemiş olduğu eseri arşivde bulamadım ama inşallah farklı bir eser armağan edelim. İnşallah kabul buyursun. Ahmet Feyzi Allah De isimli eser. Eserden sonra buradayız inşallah.

Sırada Nurullah var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleykümselam. Ben Şanlıurfa'dan Ömer Karadal, sizden Nurullah Kuray'dan eser istemiş. Bu eseri Efsaneler Toplandı Şıhlar Meclisi grubu ile kıymetli Urfa'nın nabzı ve Radyo Urfa çalışanlarına armağan etmek istiyorum. Şimdiden ilginiz için teşekkür eder, hayırlı yayınlar dilerim demiş kardeşimiz. Allah'a emanet olun, selametle diye noktalamış Şanlıurfa'dan. Teşekkür ettik efendim, Allah razı olsun. Nurullah Habun diyecek, sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Kahrolası İsrail isimli o güzel çalışma var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleykümselam, ben Tuğba Işık Kozluk. Kahrolası İsrail eserini anneme, babama, yeğenlerim Zeynep, Mehmet, Yavuz, kardeşim Şeyda'ya armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Allah razı olsun. Şimdi Özlem Ajans, Kahrolası İsrail, sonrasında buradayız inşallah.

kahrolası İsrail eserini dinledik. Sırada Amara Carloğlu var. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. İsteklerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Bir dinleyicimiz Gaziantep'ten Ali Kurt, selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş kardeşimiz, Allah razı olsun. Eser aileme, tüm İslam alemine ve mazlum kardeşlerime armağan ediyorum demiş Ali Kurt kardeşimiz Gaziantep'ten. Ammar Acarlıoğlu, Öldük mü sandın isimli eser var sırada, eserden sonra buradayız inşallah.

Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de geldik bir programımızın daha sonuna, son eserimize. Sırada Bilal var, Handevan diyecek. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Bilal Güler'den Handevan ilahisini kardeş radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Cemre Efem ailesine, Yusuf abilere, Sacideler Medresesi öğrenci ve hocalarına armağan olsun demiş kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim, Allah razı olsun. Efendim sürçülisan ediyoruz, affola, çalamadığımız eserlerden dolayı. Hakkınızı helal edin. Bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Esselamu aleyküm.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
14: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Anne baba hakkı. Bir sahabe peygamberimize sordu. Ya Resulallah, kime iyilik edeyim? Annene. Sonra kime iyilik edeyim? Annene. Sonra kime iyilik edeyim? Annene. Sonra kime iyilik edeyim? Babana. Sonra en yakına, ondan sonra en yakına. Bir sahabe peygamberimize sordu. Ey Allah'ın Resulü, anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkanı var mı? Ne ile onlara iyilik yapabilirim? Evet vardır. Onlara dua et. Onlar için Allah'tan günahlarının affedilmesini iste. Onlardan sonra vasiyetlerini yerine getir. Anne ve babanın akrabalarını ziyaret et. Anne ve babanın dostlarına ikramda bulun. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına şöyle buyurdu. Bir adamın ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Arkadaşları şaşırdı. Ya Resulallah, insan anne babasına nasıl söver? Bir kimse bir adama söverse, adam da o kimsenin ana ve babasına söver. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan ölünce bütün amellerinin sevabı kesilir. Üç ameli bunun dışındadır. Bunlardan birincisi sadaka-i cariyedir. İkincisi kendisinden faydalanılan bir ilimdir. Üçüncüsü kendisine dua eden salih çocuktur. Üç kimsenin duası makbuldür. Bunların kabul edilişinde şüphe yoktur. Zulme uğrayanın duası, misafirin duası, ana babasının çocuklarına duası.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: her güne bir dua.
1: Dilim dönmüyor, sesim çıkmıyor. Dudaklarım suskun, konuşma yok, bir hece bile. Damaklarıma hiç değmedi dilim. Her dudak arasını gül bahçesine çeviren o ince çizgi. Tebessüm yok, tebessüm eden de yok. Öpecek yok beni ve öpemem de. Daha dudağım dudağıma değmedi. Ağzı var dili yok, bile değilim. Dilim yok, ağzım da, damaklarım da, dudaklarım da. Lezzetleri bilmiyorum. Dilimi tuza bandırmadım daha. Damağımda şeker tadı hiç gezinmedi. Dudaklarıma pınar suyu değmedi. Ve sen bana damak verdin, dudak verdin, dil verdin. Söz verdin, dilim dönmüyordu. Sen bana söz verdin. Bir ceninin hatıra defterinden.

Ey güzide yar, bize senin aşk-ı rahmetini terennüm edecek o ince, o nezih, sevimli sözleri hatırlat ve öğret ki biz huzur-u keriminde o sözlerimizle senin merhametini kazanalım, seni kendimize acındıralım. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Her güne bir dua.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
0: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
2: Açıldı, açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk.
4: Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
2: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde. Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
12: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
13: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.
18: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.

73. Bölüm. Bir gün Resulullah Efendimiz'e yardım isteyen biri geldi. Efendimiz, "Bu adama yardımcı olun. Mutlaka ecrini, mükafatını göreceksiniz," buyurdu. Daha sonra, "Mümin olanın diğer mümin kişiye karşı durumu, birbirine kenetlenen ve destek olan bir bina gibidir," dedi ve bunu derken parmaklarını birbirine kenetleyerek arkadaşlarını gösterdi. Müminler, birbirlerine karşı merhamet ve şefkat konusunda tek bir vücut gibidir. Öyle ki bu vücudun bir yerinde ağrı sızı bulunsa, vücudun diğer kısımları da bu rahatsızlığı paylaşır. Uykusuz kalırlar, buyurarak, bir Müslümanın başına gelen derde diğerlerinin çare bulmaları lazım geldiğini anlattı. Bir dul kadına, bir fakire yardım için çalışanın, gündüz oruç tutan, gece ibadet eden insan gibi makbul olacağını izah etti. "Bu arada, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir," dedi. Fakir müminlerin gözleri Resulullah Efendimiz'i buldu. "Nasıl sadaka verelim? Kendimiz sadakaya muhtaç durumdayız," diyen ifadelerle doluydu bu gözler. İçlerinden biri arkadaşlarının duygularına tercüman oldu. "Ya Nebi Allah, insan sadaka verecek bir şeye sahip değilse ne yapsın?" dedi. "Çalışır. Hem kendisi için kazanır hem de sadaka verir." Bu defa bir başka yönden geldi soru. "Şayet buna gücü yetmezse ne yapsın? Çaresiz kalmış bir insana beden gücüyle yardım eder. Bu da olmazsa iyiliği emir ve tavsiye eder. Bunu da yapmadıysa şer işlemekten sakınır. Başkasına zarar vermez. Bu da kendisi için bir sadakadır." Bu defa Peygamber Efendimiz sordular. "Ağaçlar içinde yapraklarını dökmeyen ve bu haliyle müminlerin benzeri olan bir tanesi vardır. Söyleyin bakayım, hangi ağaçtır o?" Başladılar saymaya. Sağdan soldan söylenen ağaçların hiçbiri değildi. Sonunda, "Sen söyle ey Allah'ın Resulü," dediler. "Hurma ağacıdır," dedi. Herkesin en çok gördüğü, en çok bildiği ağaçtı hurma. Fakat onlar cevaplarını uzaklarda aramış ve bulamamışlardı. Nebi Ekrem Aleyhisselam bu konuda şu açıklamayı yaptılar. "Müminin durumu gerçekten şaşılacak, hayret edilecek bir şeydir. Hoşuna giden, sevindiren bir hadise olur. Rabbine şükreder. Bu kendisi için hayırlı olur. Zoruna giden, üzüleceği bir hadise olur. Sabırla karşılar. Bu da onun için hayırlı olur." Dinleyenler meseleyi bu yönüyle düşününce yapraklarını hiçbir mevsimde dökmeyen ağaçla olgun mümin arasındaki benzerliği pek güzel kavramışlardı. Biri sıcak ve soğuk mevsimlerde yaprak dökmüyor ve yemyeşil kalıyor, diğeri sevindirici ve üzücü hadiselerde şükürle, sabırla kendini dengeye alıyor ve her iki halde kazanıyordu. Bu dengeyi sağlayamayan ve nimete kavuştuğu zaman şımarıp hududa tecavüz eden, üzücü bir durum karşısında yaka paça yırtıp sabır gösteremeyen ve her iki durumda da kaybeden insanlar yok değildi ki. O gün mescitten çıkan

Onu sever. Bunun ardından da yeryüzünde Allah'ı seven insanların kalplerine onun sevgisi bırakılır. Resulullah Efendimizin sohbetini dinleyenler ruhlarını doyurmuşlardı. Gönülleri yıkanmış, pırıl pırıl yüzlerle evlerine döndüler.

Babacığım, Ömer bin Hattab elinden tuttuğu oğlu Abdullah'ın yüzüne baktı. Ne var oğlum? Peygamber Efendimiz, yaprakları dökülmeyen ağacı sormuştu ya. Evet, işte o zaman ben onun hurma ağacı olduğunu anlamıştım. Peki neden söylemedin? Orada benden küçük olan yoktu, utandım. Söylesen pek memnun olurdum. Kırmızı develere sahip olmak bile beni bu derece sevindirmezdi. Baba oğul böyle konuşarak geldiler evlerine. Ömer bin Hattab anlayışlı, düşünceli ve edepli bir oğula sahip olmanın bahtiyarlığını duymaktaydı.

Bir gün Resulullah aleyhisselam yanında birkaç arkadaşı bulunduğu halde Yahudilerin yanına vardı. Onları İslam dinine kabule davet etti. İman edecekleri takdirde alacakları sevabı anlattı. Yüz çevirirlerse görecekleri azabı haber verdi. Yahudiler peki diyeceğe benzemiyorlardı. Getirdiğin din hak din değildir dediler. Muaz bin Cebel söze karıştı. Ey Yahudiler, yemin ederim ki siz onun Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz. Ona peygamberlik vazifesi verilmeden önce sizinle yaptığımız kavgalarda bizlere söylediklerinizi hatırlayın. O zamanlar gelecek peygamberi sıfatlarıyla birçok özellikleriyle biliyoruz demiyor muydunuz? O gelince iman edecek ve sizin canınıza okuyacağız diyenler siz değil miydiniz? Rafi bin Hüreym ile başını iki yana salladı. Biz böyle bir şey söylemedik. Allah Teala Musa'nın kitabı Tevrat'tan sonra hiçbir kitap indirmemiş, hiçbir peygamber göndermemiştir, dedi. Yanında bulunan diğer Yahudi Vehb bin Yahuda, doğru söylüyor manasına gelen bir baş işaretiyle arkadaşını tasdik etti. Böylece evvelki hallerini bilen ve bu hakikati kendilerinden defalarca duyan insanların karşısında ve %100 tanıdıkları peygamberin huzurunda bile bile inkar yoluna sapmak onların yüzlerini kızartmadı. Ama bu yüzler yarın hesap ve ceza gününde kızaracak, pişmanlık terleri dökülecekti.

Rabbül Alemin'den Peygamber Efendimiz'e vahiy ulaştırma görevini yürüten Cibril-i Emin, Server-i Kainat Efendimiz'in kalbine şu ayeti yazıverdi. Yahudiler Allah'ın kadrini gereği gibi takdir etmediler. Çünkü onlar, Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir dediler. Onlara de ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup hesabınıza geleni açıkladığınız ama çoğunu gizlediğiniz o kitabı kim indirdi? Sizin bilmediğiniz ve atalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir. Ey Resulüm, sen onları indiren Allah'tır de. Sonra onları bırak. Batıl dedikodularında oynaya dursunlar. Bu ayet onlara tebliğ edildiği zaman hallerinde bir değişiklik olmadı. Yüzleri yine kızarmadı. Çünkü maksatları hakkı aramak, hakka bağlı kalmak değildi.

İki kişi kavgaya tutuşmuş, fena halde sinirlenmişlerdi. Öyle ki birinin boyun damarları patlayacak derecede kabarmış, yüzünün rengi ve şekli değişmişti. Resulullah Aleyhisselam onları görünce, ''Ben bir kelime biliyorum. Şayet bu adam onu söylemiş olsa, içinde hissettiği kızgınlık gider. O kelime, rahmeti ilahiyeden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Euzubillahimineşşeytanirracim sözüdür.'' dedi. Nebi Ekrem Aleyhisselam, bu sözlerini duyanlardan biri o adamın yanına vardı. Bu arada onlar da ayırt edilmiş bulunuyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'dan duyduklarını ona söyledi. ''Şeytandan Allah'a sığın.'' dedi. Adam, yuvalar içinde hala fırıl fırıl dönen gözlerini ona çevirdi. ''Ben de gayri tabii bir durum görüyor musun? Deli miyim ben de şeytandan sığınma derdine düşeyim? Sen şimdi beni rahat bırak.'' dedi. Adam onun yanından ayrıldı. Bu sırada Efendimiz yanındakilere, ''Baş pehlivan kime derler biliyor musunuz?'' diyorlardı. ''Kimsenin sırtını yerine getiremediği insana baş pehlivan derler.'' dediler. ''Hayır.'' dedi büyük peygamber. ''Asıl baş pehlivan kızgın olduğu zaman kendine hakim olandır.'' İnsanın kendine hakim olması kolay mıydı? Ama insanın gerçek tartısının yapılacağı yüce divanda baş pehlivan olarak tespit edilebilmek de her baba yiğidin işi değildi ki. 40 defa mağlup edilse hiçbir şey yokmuş gibi tekrar ayağa kalkan, tekrar aynı iddiayla ortaya atılan nefsin karşısında daima uyanık, daima azimli ve kararlı olmak her adamın işi değildi. Gönüller, yüzyıllar evvelinden kalma bir hatırayı Kur'an ayetlerinden bulup çıkardı. Peygamber Yusuf Aleyhisselam bile, ''Ben nefsimi kusursuzdur, iyidir diye temize çıkarmam. Hiç şüphe yok ki nefis, kötülüğü emretmeye alışkın ve düşkündür.'' dememiş miydi? Bir sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz gördüğü rüyayı anlattılar. Siyah renkli, dağınık saçlı bir kadın gördüm. Medine'den çıktı gitti. Cuhve'de durdu, dedi. Gözler, bunu hangi manada yorumladığını sorar işaretlerle bakıyorlardı. Açıkladılar. Ben bu rüyayı Medine sıtmasının Cuhve'ye aktarıldığı şeklinde anladım, dedi. Bu rüya o günden sonra halkın gözleriyle görecekleri, yaşayacakları, gerçek olduğuna şahit olacakları bir hakikati ifade etmekteydi. Hemen o gün tatlı tatlı esen bir rüzgar, Yesrib havasını Medine havasına çevirdi. Medine apayrı bir Medine oldu. Bu rüzgar şehre bir daha çıkmamak üzere yerleşmiş, zorba bir çeteyi, bir anarşi takımını ayaklayıp götürür gibi sıtma illetini de alıp götürdü. O gün yataklarda yatanlar, ruhlarına tazelik veren bu rüzgarı ciğerlerine sindirmenin ferahlığını duydular. Halsiz dudaklarda hafif gülümsemeler belirdi. Bahar yaklaşırken kupkuru ağaçlara su yürümesi gibi bir şeydi bu. Hastalığın kol gezdiği, sıkıcı, bunaltıcı havasıyla tanınan Yesrib şehri bundan böyle güzel havasıyla, tatlı rüzgarıyla hatıralarda yer tutan bir Medine olacaktı. Sevgili peygamberini Mekke müşriklerinin bunaltıcı zulmünden kurtaran Yüce Mevla, Yesrib sıtmasının kucağına bırakır mıydı? Çünkü kainatın kalbi burada atıyordu. Varlık aleminin tek sahip ve maliki Yüce Mevla, Habibi Edibini Yesrib gibi bir hastalık uğrunda değil, Medine gibi ruhlara ferahlık veren bir şehirde barındırmayı murat etmiş. Sevgili peygamberinin duasını kabul buyurarak hastalığı oradan söküp atmıştı. Bundan böyle Peygamber Efendimiz Medine'yi sevecek, muhacirler sevecek, Mekke'den daha çok Medine'ye bağlı olacaklardı.

Ebu Mesud, Medine Müslümanlarındandı. Bir gün, kölesine sinirlenmiş, eline geçirdiği kırbacı onun sırtına indirmeye başlamıştı. Vurdukça hiddeti artıyor, daha çok, daha hızla vurmak istiyordu. Şiddetli bir sesle irkildi. ''Ey Ebu Mesud, bil ki...'' ''Kimdi? Ne istiyordu?'' Sesin heybetinden elindeki kırbacı yere düşürmüştü. Ama hala hiddetli, hala sinirliydi. Bir anda dönüp kimin bağırdığını görmek yahut yerdeki kırbacı alıp tekrar köleyi dövmek arasında bocaladı. Fakat aynı ses ikinci defa gürledi. ''Ey Ebu Mesud, bil ki...'' Mecburen döndü. Fakat kıpkırmızı kesildi. Kalbini hınca hınç dolduran öfke bir anda utanç şeklini alıverdi. Gelen ve ardından seslenen Resulullah Efendimiz'di. Her zaman gülümseyen, her görenin bir daha görmek isteyeceği o mübarek yüze Ebu Mesud'u iliklerine kadar titreten bir heybet çökmüştü. Medine'ye geldi geleli Ebu Mesud, Fahri Kainat Efendimiz'i defalarca dinlemiş fakat bu derece kesin, bu kadar amirane bir sese sahip olduğunu görmemişti. Adım adım yaklaşan Peygamber aleyhisselam aynı sözü tekrarlıyor. ''Ey Ebu Mesud, bil ki'' diyordu. Nihayet yanına geldi Ebu Mesud, başı önünde. Hakkında verilecek hükme razı olan bir suçlu vaziyetinde bekliyordu. Peygamber aleyhisselam Efendimiz sözünü tamamladı. ''Ey Ebu Mesud, bil ki Allah Teala'nın sana karşı kudreti, senin bu köleye karşı olan kudretinden daha üstündür.'' Yaptığından pişman olan bir insanın sesi cevap verdi. ''Ey Allah'ın peygamberi, bir daha hiçbir köleyi dövmeyeceğim. Bu köle de Allah'ın rızası için hür ve serbesttir.'' Habibi Hüda Efendimiz bu sözü, ''Eğer bunu yapmasaydın sana mutlaka ateş dokunacak, perişan edecekti.'' şeklinde karşıladı. Köle, taze bir hayat bulmuş, hürriyetini elde etmişti. Alemlerin efendisine memnuniyet dolu bakışlarla bakmaktaydı. Ebu Mesud, başına gelen bu hadiseyi arkadaşlarına anlattığı zaman yüzler buruştu. Tatsız bir haber almanın verdiği üzüntülü haller gözlerden okunur oldu. Çünkü kölesini döven sadece Ebu Mesud değildi ki, Resulullah'ın söylediği ceza ise sadece Ebu Mesud'a ait olamazdı. Ama bir köle sahibi olarak insanın da dayanabileceği, sabredebileceği bir hudut vardı. O hudut aşılınca ne olacak, nasıl hareket edilecekti? Bu konuda adam sende deyip geçmeye inançları müsait değildi. İçinde yaşadıkları hayatta ise kölelerle ilgili birçok hadiseyle karşı karşıyaydılar. Ve nihayet bu konuda açık bir bilgi edinmek, hareketlerini ona göre ayarlamak isteyen biri geldi. Herkesin gözü önünde. ''Ey Allah'ın peygamberi, köleyi kaç defa mazur görüp affetmem gerekir?'' dedi. Efendimiz bu soruyu cevapsız bıraktı. İhtimal ki bu cevap vermeyiş, onları vicdanlarıyla baş başa bırakma düşüncesine dayanmaktaydı. Sizden biri kendi şahsı için arzu ettiğini mümin kardeşi için de arzu etmedikçe gerçek manasıyla iman etmiş olmaz buyurduğunu biliyorlardı. Sorulan bu soruyu da bu mübarek sözlerin ışığı altında kendi başlarına halletmeleri gerektiğini anlatmış olabilirdi. Hesaba, ben de bir köle olabilirdim, kendime nasıl muamele edilmesini arzu ederdim diyerek başlamalarını anlatmak istiyordu. ''Ey Allah'ın peygamberi, köleyi kaç defa mazur görüp affetmem gerekir?'' Efendimiz yine cevap vermediler.
Sanki duymamıştı bu soruyu. Sorunuzun cevabını ben Ebu Mesud'a söylemiş bulunuyorum. Siz ondan ayrı bir ahkama tabi olacak değilsiniz. Allah'ın seni ne derece mazur görmesini istiyorsan, sen de köleni o kadar mazur gör, manasına gelen bir neticeyi çıkarmalarını istiyordu belki. Fakat adam bu konuyu mutlaka Nebi Ekrem Efendimiz'e hallettirmeye kararlıydı. İhtimal ki herkesin kendi anlayışına göre bir yol tutulmasındansa, en salahiyetli olan ağızdan çıkacak olan fermanı dinlemesi daha hoştur diye düşünüyordu. Yahut bu konuda kendi anlayışını yeterli bulmuyordu veya ilahi bir zorlamayla tekrar tekrar sorma lüzumunu duyuyordu. Bu sebeple üçüncü defa sordu. ''Ya Resulallah, köleyi kaç defa mazur görüp affetmem gerekir?'' Bu defa Peygamber Efendimiz ona döndü, tane tane söyledi. ''Her gün 70 defa.'' Gözler birbirini buldu. Başlar, heyhat ki dercesine hafif fakat geniş manalar ifade edecek şekilde sallandı. Düne kadar ağır işlerde kullanmak, hakaret görmek ve dayak yemekten ibaret bir hukukun sahibi olan köleler artık rahat bir nefes alacak, gelişi güzel, lüzumlu lüzumsuz dayak yemeyecek, kötü söz işitmeyeceklerdi. Sultan-ı Enbiya Efendimiz konuya açıklık getirmek üzere birkaç kelime daha söyledi. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin ellerinize birer hizmetçi olarak vermiştir. O halde kimin kardeşi kendi eli altında köle olarak kalmışsa kendi yemeğinden ona da yedirsin. Kendi giydiğinden ona da giydirsin. Gücünün yetmediği işi ona yaptırmasın. Şayet böyle bir teklif yaparsa kendi de ona yardım etsin. Sizden biri hizmetçisini dövmek üzere elini kaldırdı da Allah'ı hatırladıysa derhal elini çeksin. Bu sözler orada bulunanların kulaklarına bir küpe oldu. Orada bulunmayan ama o günden sonra kendilerine yapılan muamelenin değiştiğini gören köle ve cariyeler bu duruma önceleri bir mana veremediler. Ama daha sonra bunu Allah'ın peygamberi tarafından esen tatlı bir rüzgara bağladılar. Artık evlerde kölelere, cariyelere daha insaflı, daha merhametli ve şefkatli bakan gözler bulundu. Köleler kendilerine ''Oğlum, kızım'' gibi tatlı sözlerle seslenildiğini duymaya başladılar.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Uçakların arkasındaki beyaz izler neden oluşur? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklıkla dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk havayla temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür. Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkunç bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi alüminyumla kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır. Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine ileterek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış olur. Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız, her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni oldukça ilginç. Oxford Üniversitesi'nde çalışan Profesör Charles Spence'a göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı, telefon 0534-924-9921.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553-741-5121, 0545-892-4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
0: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
14: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Roman Kuşağı.
18: Roman Kuşağı.
17: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
18: Roman Kuşağı.
17: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.
18: Roman Çağrı FM'de dinlenir.
17: Roman Kuşağı başlıyor.

Takip. Hızlı bir şekilde gelip Zafer Apartmanı'nı kuşatmaya aldılar. Gece saatleriydi. Sokaklarda tek tük evine gitmekte olan insanlar vardı. Güvenlik güçleri temkinliydi. Sessiz bir hareketlilik vardı. Talat, 3 ve 4 nolu dairelerin ışıklarının yanmadığını görünce içine karamsarlık çöktü. Üstelik 4 nolu dairenin perdeleri de yoktu. Yakınlaşıp daha dikkatli baktı. Satılık daire yazısını görünce umudu bitti. Tüh dedi. Adam çoktan kaçmış. Tahmin etmeliydik. Baskına geldiğimiz gün bize o karşı çıkışın anlamı bu olmalıydı. İyi bir bahane bulup çıkıp gitmiş. Basri diğer taraftan çıkıp geldi. Müdürüm, ev boş gibi dedi. Sesini çokça alçaltmıştı. Ben de görüyorum dedi Talat sert ve seslice. Basri de yazıyı görünce utanıp çekildi. Ne yapacağız şimdi dedi Ferdi. Üç nolu'ya gireceğiz. Güvenliklerini sağlayarak apartmana girdiler. Yavaşça ikinci kata çıktılar. Talat üç nolu dairenin kapısında durdu. Cebindeki anahtarı çıkardı. İki çevirmede kapı açıldı. Boş olduğunu bildiği halde içgüdüsel olarak korku ile içeri girdi. Eliyle elektrik butonunu buldu, ışığı yaktı. Ardından Basri, Ferdi, İlker ve İlber girdiler. Talat oturma salonuna geçti. Hamdullah'ın kullandığı küçük odaya girdi. Diğerleri Gizem'in ne olduğunu henüz bilmiyorlardı. Lamba yakıldı. Odanın dayanıklılığını gördüler. Yıkılan duvar onarılmıştı, boya da çekilmişti. Evi harap hale getirilen Talat'ın kendisiydi, bir şey çıkmayınca da onarmayı üzerine almıştı. Özellikle kalorifer sistemini bozmaları, petekleri sökmeleri onlar için büyük bir şans olmuştu. Eğer Allah'a yürekten inanan biri olsaydı buna Allah'ın inayeti derdi. Şimdilik bir şans diyordu. Talat yeniden takılan peteğe baktı. Kapatılan yerle elini gezdirdi. Bir borunun geçeceği yer kadardı. Ferdi, dedi Talat. Siz hangi odayı dinlediniz? Müdürüm, sanırım bu odayı dinlemeye aldık. Öteki mühendisin de odası böyleydi. Peki, mühendisin odasında ne vardı? Bilgisayar, CD'ler, disketler, kitaplar. Özel çalışma odasıydı yani. Evet müdürüm. Odada dikkatini çeken başka bir şey oldu mu? Hatırlamıyorum. Biliyor musun? Dedi Talat. Odadakilere döndü. Normalde her daireye giden kalorifer boruları merdiven boşluğundan ayrılıyor. Yani daireden daireye direkt bir geçiş yok. Gelin görün ki bu odadan mühendisin odasına bir kalorifer borusu geçiyormuş. Hepiniz anladınız değil mi? Bilgisayarlar falan hikaye. Adamlar zekice düşünmüşler. Bütün haberleşmeyi bu delikten yapmışlar. Emin olun evdekilerin bile bundan haberi olmamıştır. Parmak ısırtacak bir şey. Tuttuğumuz tesisatçı sağ olsun. Biz söktüğümüzde hiç fark etmedik. Dedi Ferdi. Yine aklıma geldi. Müdürüm, biz mühendisin odasına girdiğimizde önce özel eşyalarını çıkardı. Bir ara yanlışlıkla eli peteğe değdi. Anlıyorum ki o hareket kasıtlıydı. Dinlediğimizi haber vermiş. Nasıl oldu da anlayamadık. İlk bakışta kimsenin aklına gelmez dedi İlber. Merdiven boşluğunda kalorifer borularının dairelere ayrıldığına dikkat eden biri ancak çözerdi bunu. Ben kendim söktüm. Darmadağın ettim yine de fark edemedim dedi Basri. Mühendis nerede? Onu nasıl bulacağız? Dedi İlker. Adam kaçıp gitmiş. Nerede bulacağız onu? Dedi Talat. Asıl peşinde olduğumuz adama her şeyimizi fark ettirmişiz de sonra düşmüşüz peşine. Müdürüm, dedi Ferdi heyecanlı heyecanlı. Kesinlikle Hamdullah'a mesajı atan da mühendistir. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Dedi Talat. Adamlar zaten yan yana, buradan da haberleşiyorlar. Mesaj atmaya ne gerek var? Size açıklayayım. Biz sabah 6 civarı geldik. O sırada mühendis evinde değildi. Eşi bizi eve almadı. Mühendis işleri yoğun olduğundan gece boyunca şirketteydi. Beklediğimiz sırada o da geldi. Soğukkanlı ve sakindi. Gerçi gözlüğü altındaki gözlerini inceleyemedik. Bize güzelce yardımcı oldu. Daha doğrusu öyle göründü. Adam kendisi için geldiğimizi biliyordu. Demek ki önceden bilgisi vardı. Geceleyin iş yerinde olduğundan eve gelemediği için Hamdullah'a mesaj atmış. Olabilir dedi Talat. Yok yok, kesinlikle böyledir. Eğer mesajı atan

0: ve çekici tek bir bilgi gelmemiştir, dedi İlber. Üstelik adamı dini konularda bilgisiz diye biliyorlardı, dedi İlker. O da önemli değil, dedi İlber. Gözleri korku doluydu. Adam programlamaya bakıyordu. En güvenli şirket diye istihbarat olarak programlarımızı bunlara yaptırdık. Çoğu bilgimiz mühendisin elindedir. Öyle görünüyor ki bilgilerimizi takip ediyor ve bizi dinliyordu. Gizli bağlantılar kurmuş olmalı. Biz takibe başlar başlamaz o hemen adamlarına haber uçurmuş. Ben de biz dinleniyoruz diye saatlerdir huzursuzum. Demek ki dinlenen sizmişsiniz, dedi Talat. Lafını oturttu. Yapılacak bir şey kalmamıştı. Evet arkadaşlar, oyalanmanıza gerek yok. Çıkıyoruz. Bu operasyon en çok da İlker'i üzdü. Hava aleyhine esmeye başlamıştı. İçindeki bir his Mahir'in serbest bırakılacağını söylüyordu. Öngörüsünü istihbarat müdürüne anlatma düşüncesindeydi. Kendisi yeni bir plan oluşturmaya başlamıştı. İlker ve İlber ayrıldılar. Talat onların gidişini mühendisle ilgili gelişmelere bağladı. Hamdullah sorgu odasında sabit sandalyeye çiviliydi. Yanında Şaban'la taşıyıcı o iki görevli vardı. Ferdi'nin ayrılmasını kötüye yorumlamıştı. Şaban'ın sorduğu soruları cevaplarken aklı hep başka yerdeydi. Talat da sorgu odasına girdi. Üzerinde sevinç emareleri vardı. Büyük eliyle Hamdullah'ın dizini kavradı. Hoca, senin ketum davranman bizim için daha iyi oldu. Mühendisi tanıyor musun? Keyifli bir soru. İçin için gülüyordu Talat. Hamdullah'ınsa yüreği kusmak üzereydi. Talat'ın düğümleri çözdüğü ortadaydı. Anlamazlıktan geldi, kırık dökük sesiyle ''Hangi mühendis?''
1: ''Yapma sen de hoca. Şu gözlüklü mühendis. Komşun yani. Sahi kendini nasıl tanıttırdı?''
0: ''Pazarlamacı olarak değil mi?'' ''Doğru doğru. Sonuçta bilgisayar satıcısıydı. Ne bulduk biliyor musun?''
1: ''Ne bulmuş olabilirsiniz ki?''
0: ''Bir boru. Yok yok. Bir delik canım. İletişim ağa.'' dedi Talat. Gülüşmeler Hamdullah'ı terletiyordu.
1: ''Ama deliği kapattık.'' dedi Ferdi. ''Gizli görüşmelere son. Ya hoca, ne demişler? Her akıldan üstün bir akıl vardır. Bize daha çok şans yardım etti ama olsun. Senin attığın düğümleri çözmeye gerek kalmadı. İpin ucuna geldik. Şimdi o da kesik. Sence mühendis nerede?''
0: ''Bilmiyorum. Bu konuda ben de sizin gibiyim.''
1: ''Bilmediğini biliyoruz. Mahir'in sorgusundadır tabii. Mahir'i bülbül gibi öttürmüştür. Mühendis giderken arkasında bir adres bırakmamış. Üzerinde hiçbir kanıt yok. Evde abisine kayıttı. Onu da sattığa çıkarmışlar. Onun da suçsuz olduğuna inanacaksınız. Öyle kolay mı? Devletin adamını kaçır, sorgula, sonra da suçsuzum de. Mühendisin çok daha büyük suçları var. İstihbaratın canını okumuş. Aklım ermez ama gizli bağlantılar kurup istihbaratı dinlemiş. Aramızda kalsın, sana o mesajı da o mühendis atmış. Sakın itiraz etme. O gece şirkette çalışıyordu. Duyumu alınca sana mesaj atmış. Bütün hikayeyi buken sen kalkıp ne hikayeler anlattın?
0: Suçu diyorsanız öyle olsun. Ailem nerede?
1: Konuyu değiştirme hoca. Yine de insanlık görevi olarak sana anlatayım. Ne de olsa bu gece biraz neşeliyim. Eviniz boş. Bir yakınınıza gitmişler. Yalnız dün müydü, bugün müydü? Ömer Hoca diye birisi gelip senin akıbetini sormuş. Bizimkiler de henüz sağ olduğunu söylemişler.
0: Teşekkür ederim.
1: Sence mühendis Mahir'i bırakır mı?
0: Bilmiyorum.
1: Bak hoca, ahdim olsun. Eğer Mahir'i bıraksalar seni bizzat kendim savcılığa götürür, orada bıraktırırım. Yoksa buradan çıktıktan sonra cezaevine gidersin. Bilmeniz lazım. Benimle alakası yok. Senin için hava hoş. Yük hala belimizde. Bir an önce bu işten sıyrılmak istiyoruz. Biz yine de önemli bilgiler edindik. Çok da yorulduk. Bu gece rahatına bak. Sabah olsun bakarız, dedi Talat. Adamlarına döndü. Hocayı götürün. İfadesini alın, imzalattırın. Abdestini alsın. Ona iyi bakın. Yarın onunla çok işimiz var. Ekmek arası peynir verirken bir çay da verin.
0: Tamam müdürüm.
1: Biz de bir şeyler yiyelim artık.
0: Güneş ışınları soğuktan titrek titrek küçük pencerelerden hücrelere doğru süzülüyordu. Günün çoktan başlaması anlamına geliyordu bu. Hamdullah ayaktaydı. Küçük hücrede dolanıp durdu. Gece boyunca yatamamıştı. Her seste uyanmış, her nefeste irkilmişti. Gece onun için kabusa dönüşmüştü. Sabah namazına can simit olarak sarıldı. Kalbindeki vesveseleri dağıttı. Kaza ve kadere, Allah'ın takdirine olan inancını parlattı. Düşüncelerini biledi. Allah'a

0: dayandı. Beklemediği anda yine kendisine tapulu o iki görevli belirdi. Bu kez ellerinde bez yoktu. Hayra yorumlayıp onların bakışlarında cevap aradı. İkisi de donuk bakıştaydılar. ''Hazırlan, gidiyorsun.'' Abdullah etrafına bakındı. Nereye gidecekti ve neyi hazırlayacaktı? ''Ben hazırım. Nereye gidiyorum?'' ''Cezaevine, başka nere olacak?'' Gitmeyi sevinçle karşıladı ama son cümle acı geldi. Düşüncelerin arasına döndü. Bir anda ailesi, okulu, arkadaşları dizildi bir bir gözleri önüne. Hücreye son kez çıplak gözle baktı. Koridora çıktıklarında, sola döndüklerinde burayı hatırladı. Giriş kaydının yapıldığı yerdi. Çıkışı da buradanmış. Masa başındaki memur eşyaları itti. ''Eksik var mı, iyice bak. Sonra bizi hırsız çıkarma.'' ''Cep telefonum.'' dedi Hamdullah. Koridordan ayak sesleri geliyordu. Talat ve ekibiydi. ''Cep telefonu bende.'' dedi Talat. ''Eşyalarına bak. Şunların hepsini yanına alamazsın. Bilgisayar ve kitapları ailene teslim ederiz. Bu üstündekilerle yetineceksin. Büyük ihtimalle hakimlikten sonra cezaevine gidersin. Üstündekileri de kapıda cezaevine teslim ederiz. Daha önceden cezaevine girmedin değil mi? Orayı da tanırsın. Bugün pazar değil mi?'' dedi Hamdullah. ''Pazar olsun, fark etmez. Savcılığa gidiyoruz. Sonra nöbetçi hakime, en son cezaevi. Bakma sen, devletin en iyi işleyen tarafı bu. Bu işin pazarı mazarı olmaz. Kemerini takabilirsin. Benim için tehlikesi geçti.'' Abdullah kemerini de eline almıştı. Takarken Ferdi de ona yardım etti. ''Seni daha tutacaktık. Ben emniyet müdürüyle konuştum. O nedenle böyle bir değişiklik oldu. İstihbaratçılar bizi bu badanaja terk edip gittiler.'' dedi Talat. Etrafına bakındı. ''Basri, Ferdi, siz benimle geliyorsunuz. Önce hastaneye gidiyoruz. Bir muayene etsinler, yaptığımız işkenceleri görsünler.'' Abdullah uzatılan kağıdı imzaladı. Buradaki macerası bitiyordu. Talat taksiye önden çıktı. Abdullah minibüse alındı. Yolda bir diyalogda bulunmadılar. Hastaneye acil servisten girdiler. Bayan doktor çekinerek geldi. Oturmadan masanın üstündeki kağıt üzerinde kalemi gezdirdi, kaşlarını indirdi. Burnu hafif şişmiş, kaşında yara ve sağ şakağında mor bir yumru olan karşısındaki gence baktı. ''Paçalarını dizlerine kadar kaldır.'' Abdullah eğilip paçalarını kaldırdı. O da prosedürü biliyordu. ''Darp izi görünmüyor, yani darp izi yok.'' dedi kadın doktor ve imzasını attı. Hastanedeki muayene bitti. Acil servisten çıktıklarında Ömer Bey merdivendeydi. Arabaya bindirilenin Hamdullah olduğunu gördü. Arabayı adliye binasına kadar takip etti. Savcının odasının önündeydiler. Nöbetçi savcı ortalıkta yoktu. Talat sabırsızdı. O mu erken gitmişti yoksa savcı mı erken kalmıştı, kestiremedi. Hademe çay getirdi. Elleri kelepçeli Hamdullah dışında herkes bir bardak aldı. Talat zamanı geçirmek için gelip Hamdullah'ın yanına oturdu. ''Evet Hamdullah Hoca, biz ayrılıyoruz artık. Yine de görüşür müyüz? Bilemem. Niye, dost olamaz mıyız?'' ''Sanmıyorum. Sen başka efendiye, ben başka efendiye hizmet ettiğimiz müddetçe her an karşı karşıya gelebiliriz. O kadar kötümser olma. Yerinden bazı şeyleri başlanabilir. Nice düşmanlar sonradan dost olmuşlardır.'' ''Orası öyle. Çünkü aynı efendi hizmette ortak olduklarında bu olmuştur. Fakat ben Allah'ın kuluyum, sense emir kulusun. Hem benim acı bir tecrübem oldu. Okumuşsundur. Kuşla kralın meselesini biliyorsun. Kralın oğlu kuşun yavrusunu öldürmüş, kuş da kralın oğlunun gözlerini oymuştu. İkisinin de acısı vardı. Acısı olanlar çok zor dost olur. Bakalım, gün doğmadan neler doğar. Sana hak veriyorum ama...'' Birinin cep telefonu çaldı. Genişçe koridorda ayak sesleri kesildi. Meraklı bakışlarla birbirlerine baktılar. Telefonun melodisi aykırıydı. Abdullah heyecandan nefes alamadı. Büyüdü gözleri Talat'ın üzerineydi. ''Bu melodi kimin?'' dedi Talat. Sonra yanındaki telefonu hatırladı. Elini cebine atıp Abdullah'ın telefonunu çıkardı. Aranan cep telefonu buydu. Talat garipsedi ve bakacaktı da. Ekranın üzerinde bakışları durdu. ''Ferdi yanıma gel.'' dedi Talat. ''Hoca bu nedir? Yine bir mesaj mı?'' Abdullah yöneltti soruyu. Ferdi geldi, diğerleri de üşüştü. ''Müdürüm, aynı yöntemle yazılmış. Olsa olsa yine mühendistendir.'' dedi Ferdi. ''Ne duruyorsun? Hemen çöz. Kalem kağıt var değil mi? Sen de bak. Bize yardımcı olsan iyi olur. Cep telefonun elimizde olduğunu biliyor. Demek ki bu mesaj sana değil bizedir.'' Abdullah Ekranındaki şifreli mesaja baktı. Işıp ZLKZ Ofyup Rum. Ferdi kalem kağıt almış çözme çabasındaydı. Aynı yöntemi uyguluyordu ama anlamsız çıkıyordu. Hamdullah bir bakışta çözmüştü. O aradaki çizgi neyin nesi? Özel bir anlamı var mı? Dedi Talat. Bir anlık çıkmazdaydılar. Hamdullah mühendisin niyetini anlamıştı. Saklamaya gerek yoktu. Mahir serbest dedi Hamdullah. Talat şaşkın şaşkın baktı. Mesajdan mı çıkardın bunu? Hayret içinde dona kaldı Talat. Hamdullah'a verdiği sözü hatırladı. Ulan şuna bakın ya. Bu adam bizi de mi dinliyor? Ağzımızdan çıkan sözün esiri olduk. Bir kere söz vermişim. Madem ki Mahir serbest, Hamdullah Efendi seni de bıraktıracağım. Savcı ile kendim konuşacağım. Ferdi'ye döndü. Hala çözemedin mi? Müdürüm, önceki yönteme benzemiyor. Sanki bunun yöntemi ayrı. Harfleri denkleştir işte. O zaman uzun sürer. Her harf kendisinden öncekiyle şifrelenmiş, dedi Hamdullah. Dersine gidin, bulursunuz. Ferdi'nin elindeki kalem hızlı hızlı oynadı. Sonucu çıkardı. İhtiramla özgürsün. Adam senin serbest kalacağını belirtiyor. Mahir'in serbest kalmasıyla ilgili bir şey yok. İyice bakın. Hamdullah, ihtiramla kelimesine dikkat edin. Sonra da çizgiye. Yalnız acele yazmışlar. Öyle mi diyorsun? Seni savcılığa çıkardığımızı yeni duymuşlardır. Mahir'in özgürlüğüne karşılık senin özgürlüğün. Ferdi, son şeklini verdin mi? Müdürüm, şöyledir, bakınız. Mahir adlı, özgürsün. Buna da şaşmamak lazım. Bir mesajda iki anlam. Bu mühendisin bizi dinlediğinden hiç şüphem yok. Mahir bırakmakla senin de özgür olacağını belirtmiş. Seni bıraktıracağım. Seni bıraktıracağım ama yalnız... Kafasına sert bir cisim gibi vurulmuş alev dolu gözlerle döndü. Peki Mahir nerede? Ya şu istihbaratçılar? Ferdi, sen yerime vekalet et. Savcı ikna et. Olmazsa hakimi. Basri, sen benimle gel. Mahir bulmaya gidiyoruz.
1: Takip.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özrü olmadığı halde cemaate katılmazsa, kıldığı namaz kamil bir sevapla kabul edilmez. Ey Allah'ın Resulü! Meşru özür nedir denildi. Korku veya hastalıktır buyurdular.

Hazreti Bilal, Beni Cumah kabilesinden olan bir kadının kölesiydi. Müşriklerden Ümeyye, tam öğle zamanı, kumların kızıştığı anda Bilal'i çıkarıyor, onu sırt üstü Mekke kumlarına yatırıyordu. Sonra büyük bir taş getirmelerini emrediyor, o taşı Bilal'in göğsüne koyuyordu. Sonra ona, ölünceye veya Muhammed'i inkar edip Lat ve Uzza'ya ibadet edinceye kadar böyle kalacaksın diyordu. Bilal de bu durumdayken, Allah birdir, bir diye bağırıyordu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
8: Çağrı FM Haber.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 21 Eylül Pazartesi. Yeni bir haftanın içindeyiz. Yeni gündemlerle yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Hem Türkiye'den hem dünyadan yaşanan gelişmelerle ekranlarınızda olacağız. Neler vardı günün öne çıkan başlıklarında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'a uçtu. New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısı 81. Genel Kurulu düzenlenecek. Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirecek. Bununla ilgili hazırlıklar var. New York'ta yapmış olduğu bazı ziyaretler ve yarın da bununla ilgili bazı ziyaretlerde bulunacak. Bunun da detaylarını birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız okullarda güvenlik önlemleriyle ilgili. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada bir protokol imzaladı. Ortak bir protokol imzaladı. Bununla ilgili de bilgi aktarıldı. Güvenlik önlemleri okullarda artık daha sıkı uygulanacak. Bunlarla ilgili detaylarına yine bülten içerisinde bakacağız. Bir diğer başlığımız Yapıcıoğlu Batman'da konuştu. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Batman İl Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Hem iç gündemden hem dış gündemden bazı başlıklar noktalarında açıklamalarda bulundu. Onun da detaylarını birazdan aktaracağız. Dış gündemde hem ABD'nin İran'la olan savaşı ile ilgili bazı gelişmeler var. Hürmüz'le ilgili bazı hususlar var. Öte yandan yine Gazze'ye yönelik saldırılarda dış gündemde önümüze çıkan başlıklardan birazdan detaylarını aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'ta. Gözler yarın Birleşmiş Milletler kürsüsünde olacak. Erdoğan'ın konuşmasında Gazze, Filistin'in tanınması ve küresel sistemde reform çağrısı öne çıkacak.
10: Dünya liderlerinin bir araya geldiği Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'a gitti. Erdoğan'ın yarın BM kürsüsünden dünyaya seslenmesi bekleniyor. Genel kurulun bu yılki teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek. Herkes için sonuç veren bir BM. Erdoğan'ın da konuşmasında küresel krizler, uluslararası sistemin işleyişi ve Türkiye'nin çözüm önerilerini gündeme getirmesi bekleniyor. Konuşmanın en önemli başlıklarından birinin Gazze ve Filistin olması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'deki duruma dikkat çekmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar konusunda mesajlar vermesi öngörülüyor. Erdoğan'ın BM kürsüsündeki mesajlarında küresel sistemin reform ihtiyacı da uzun süredir öne çıkıyor. 2014 yılında dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" sözüyle BMGK'nın 5 daimi üyesi merkezli yapısını eleştiren Erdoğan, daha temsilci ve adil bir Birleşmiş Milletler çağrısını yıllardır sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sadece genel kurul konuşmasıyla sınırlı kalmayacak. 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri iklim etkinliğinde konuşması da planlanıyor. Böylece Erdoğan, başbakanlık döneminde 2005'te katıldığı BM Genel Kurulu'ndan bu yana 16. kez kürsüye çıkmış olacak. Gözlerse yarın yapılacak konuşmada ve Türkiye'nin Gazze, Filistin ve küresel sisteme ilişkin vereceği mesajlarda olacak.
9: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin Batman İl Kongresi'nde konuştu. Yapıcıoğlu parti programlarının insanların kurtuluş reçetesi olduğunu vurguladı. Sapkın gruplara ve arkalarındaki batılı devletlere tepki gösteren Yapıcıoğlu, sizin hürriyet dediğiniz şeye biz sapkınlık diyoruz. O sapkınlığı başkasına bulaştırma hürriyetinizi tanımıyoruz dedi.
10: Hüdapar Batman İl Başkanlığı'nın dürüst siyaset, gerçek adalet sloganıyla düzenlediği 5. Olağan İl Kongresi, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kongreye Hüdapar Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, alimler, kanaat önderleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parti programının bir medeniyet projesi olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, herkesin bir gün Hüdaparlı olacağı mesajını verdi.
11: Tarafsız bir gözle parti programımıza bakan hemen herkes şu parti programının bir medeniyet projesi olduğunu teslim ediyor. Ben buradan memleketimde bütün vatandaşlarımıza, hatta bütün bir insanda bir çağrı da bulunuyorum. Buyurun lütfen gelin şu medeniyet projesini satır satır kelime kelime inceleyin. Ne büyük bir emekle hazırlanmış, ne kadar ince bir program olduğunu ve aslında belki insanlığın kurtuluş reçetesi olduğunu kendiniz müşahede edin diyor. Büyük bir laf ediyoruz yani. Zaman zaman arkadaşlarımız söylüyor. Hatta bizimle temas kuran farklı siyasi partilerde görev almış, farklı siyasi kurumlarda yürüyen dostlara da söylüyor. Diyorum ki bir gün herkes Hüdapar'da olacak. Size çok büyük bir laf gibi geliyor ama ben buna yürekte inanıyorum. Başarmak için önce inanmak gerek.
10: Yapıcıoğlu, bazı siyasi partilerin sapkın gruplara destek çıkmasına da tepki gösterdi.
11: Buradan Batman'dan Hüdapar Genel Başkanı olarak söylüyorum. Sizin hürriyet dediğinize biz sapıklık diyoruz. O sapıklığı başkasına bulaştırma hürriyetimizi tanımıyoruz kardeşim. Kendi çocuklarımızı, kendi gençlerimizi size yeme ettirmeyiniz. Avrupa'da kendi hesabına gelmeyince Filistin'de aşıklarının çocuklara mama bile göndermeyen Avrupa'da gelen milyon dolarlarla bu sapıklıklar yapanlara kim sahip çıkıyor? İbretle izliyorsunuz. Türk kavminin haklarını

0: Onun çeşitli araçları var. Farklı farklı yol ve yöntemlerle saldırıyorlar. Birisi gençlerin evliliğini zorlaştırma. Birisi gençleri evliliğe karşı soğutma. Birisi evlenenleri kolay bir şekilde birbirinden ayırabilmek, yani aileleri çökertmek, boşanmaları hızlandırmak. Bunu yaparken pek çok süslü laf ediyorlar. Hürriyet gibi, özgürlük gibi ya da hak gibi, hukuk gibi. Ama aslında asıl gaye, temel gaye aileyi perişan etmek, aileyi dağıtmak ve insanı bütün aidiyetlerinden soyutlamak, koparmak.
1: Kongre, yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen delege oylaması ve yeni il yönetiminin belirlenmesiyle sona erdi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut il başkanı Davut Şahin aday olmazken Mehmet Emin Doğru Hüdapar Batman il başkanı oldu.
2: Türkiye'de aile yapısını korumak adına başlatılan Ailem Güvende operasyonları batıdaki küreselci odakları ve sapkın lobi temsilcilerini harekete geçirdi. Fransa ve Almanya'nın başını çektiği 7 Avrupa ülkesi Türkiye'yi hedef alan hadsiz bir kınama bildirisi yayımladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise batılı ülkelerin kirli bildirisine imza atmadı.
1: Toplumun temel taşı olan aile yapısını hedef alan, çocukları ve gençleri küresel fonlarla zehirlemeye çalışan sapkın odaklara karşı yürütülen Ailem Güvende operasyonları, Batı merkezli küreselci çevrelerde büyük rahatsızlık oluşturdu. Sapkın yapıların inlerine girilmesi ve kirli para trafiklerinin deşifre edilmesinin ardından Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda küstah bir adımla ortak bildiri yayımlayarak Türkiye'yi hedef aldı. 7 ülkenin imzası bulunan ortak bildiride, Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana LGBT bireylere yönelik gerçekleştirilen eylemler son derece endişe vericidir ifadelerine yer verildi. Sapkın yapılanmalara hami olmaya kalkan batılı ülkelerin bu kirli ittifakına ise İtalya ağır bir darbe vurdu. Aile değerlerini hedef alan anlayışa karşı tutumuyla bilinen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, diplomatlarına metne imza atılması yönünde talimat vererek küresel baskılara boyun eğmedi.
2: Okullarda yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte güvenlik tedbirleri de artırılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 31 bin okul bahçe görevlisinin göreve başladığını açıklarken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, güvenli okul iklimi için yeni tedbirler alındığını duyurdu.
1: Yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirler artırılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği protokolü imza töreninde yeni uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılında 31 bin okul bahçe görevlisinin göreve başladığını açıkladı. Görevlilerin okul giriş ve çıkışlarını denetleyeceği, bahçelerde güvenliği sağlayacağı ve ilgisiz kişilerin okullara girişini engelleyeceği belirtildi. Okul çevrelerinde denetimlerin artırılacağını belirten çiftçi, velilere de çocuklarını yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alındı. Okul çevrelerinde denetimler artacak. Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Milli Eğitim Bakanı Tekin ise okul güvenliğinin yalnızca fiziki tedbirlerden ibaret olmadığını vurguladı. Tekin, çalışmaların güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığı altında yürütüldüğünü belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuyu SALT güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. Bütün çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirler aldık. Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil, temel hak ve özgürlükler konusundaki bilinçlerinin de geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Öncelikle modelimizin başına insanı ve bireyi koyarak yola çıktık. Çünkü temel hak ve hürriyetler konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmayan bireylerin, başkalarının hak ve özgürlüklerini sınırlandıracak eylemler içerisine girebileceği muhakkak. 2024 yılında Türkiye

yılı marif modelini inşa ederken bu hususların altını özellikle çizdik. Tekin, eğitim ortamını olumsuz etkileyebilecek girişimlere karşı da tedbirler alındığını ifade etti. Bir yandan bu güzel gelişmeleri yaşarken, bir yandan bu gelişmelerden rahatsız olanlar bu ortamı sabote etmeye çalışıyorlar. Biz de bu art niyetli kişilere meydanı bırakmayacak tedbirleri almış olduk. Milli Eğitim Bakanı Tekin, güvenli okul ortamının müfredat boyutunda da desteklendiğini söyledi. Derslerde öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun huzurunu bozacak eylem ve düşüncelerden uzak durmalarını sağlayacak içeriklerin de ele alındığını kaydetti. Herhangi bir ünite bir ders işlerken dahi çocuklarımız içinde yaşadıkları toplumun huzurunu bozacak eylemlerden, düşüncelerden uzak kalması için müfredatımızı buna göre şekillendirecek adımları hayata geçirdik.

0: İstanbul'da Siyonist işgal rejimi bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yeni soruşturmada yeni gelişmeler de yaşandı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Siyonist işgal rejimi bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 201'den 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 54 şüphelinin ise daha önce adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Türkiye'de faaliyet gösteren Siyonist işgal rejimi bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti. Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araca ve 12 mülke el konulmuş. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı. Operasyonda 191 şüpheliyi yakalayan polis, adreslerinde bulunmayan 10 zanlıyı da yaptıkları çalışmalar sonrası gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin 9'unun Siyonist, 11'inin Pakistan, 25'inin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu öğrenilmişti.
0: İstanbul'daki usulsüz vatandaşlık soruşturmasına ikinci dalga operasyon düzenlendi. 72 şüpheli gözaltına alınırken 30 şirkete kayyum atandı. İncelemelerde 274 satış işleminin muvazaalı olduğu ve 1070 kişinin usulsüz yollarla vatandaşlık edindiği belirlendi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüz vatandaşlık ve dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk dalgada Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türkiye vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı. İkinci dalgadaysa Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirildi. 274 satış işleminin muvazalı olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türkiye vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği bildirildi. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanırken 30 şirkete ise el konularak kayyum atandı.
0: Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirdiler. 253 bin kişiden vekaletname alarak 15 milyar 600 milyon lira haksız kazanç elde eden çete çökertildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmada kaza geçiren vatandaşların ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla yönlendirildiği belirlendi. Bu yöntemle 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve yaklaşık 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun incelemeleri de yapıldı. İncelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri ve eksperlerin yanı sıra servis çalışanlarına da olağan dışı para transferleri yapıldığı belirlendi. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazalarını fırsata çevirerek haksız kazanç elde edenlere karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti. Gürlek, kişisel verilerin ve vatandaşların haklarının korunması için hukukun tüm imkanlarının kullanılacağını kaydetti.
0: Dış gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Gazze'de ateşkesin ilan edilmesine rağmen sivillere yönelik saldırılar devam ediyor. Siyonist terör rejiminin son saldırılarında bir kadın ve bir çocuk daha şehit oldu. 11 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam şehit sayısının 73.914'e ulaştığını açıkladı.
1: Gazze'de ateşkese rağmen sivillerin yaşadığı bölgelerde saldırılar dinmiyor. Siyonist işgal rejiminin gerçekleştirdiği saldırılarda bir kadın ve bir çocuk daha şehit oldu, 11 Filistinli yaralandı. Saldırılar Gazze şeridinin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Deir el-Belah'ta sivillere açılan ateşte 31 yaşındaki Fida Tutah şehit edildi. Refah'a bağlı Mevasi bölgesinde ise yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara ateş açıldı. Saldırıda bir çocuk şehit oldu. Han Yunus'ta da sivillerin bulunduğu bölgeler hedef alındı. Hamet bölgesinde açılan ateşte 4 kişi, Emel Mahallesi'ndeki topçu atışında ise 2 kişi yaralandı. Bureç ve Meazi mülteci kamplarında yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar da ateş altına alındı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de şehit olanların sayısı 73.914'e, yaralı sayısı ise 174.952'ye ulaştı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Bu dönemde 1394 kişinin şehit olduğu, 4839 kişinin yaralandığı ve enkazlardan 834 cenazenin çıkarıldığı bildirildi. Gazze'de bir yandan ateşkesin korunması beklenirken, diğer yandan sivillere yönelik saldırılar ve enkaz çalışmaları sürüyor. Bölgede binlerce cenazenin hala enkazların altında bulunduğu belirtiliyor.
0: Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı düzenlendi. Pakistan tarafı saldırının silahlı gruba yapıldığını ve 28 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Afganistan İslam Emirliği ise saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
1: Pakistan'la Afganistan arasındaki gerilim, iki ülkenin sınır hattında artan silahlı saldırılarla yeniden tırmandı. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahit, ülkenin doğusundaki Kunar ve Paktika vilayetlerine Pakistan ordusunun hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Pakistan'ın Hayber Paktunkua eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların ardından, İslamabad, Afganistan sınırındaki bazı noktaları hedef alan hava operasyonları düzenlediğini belirtti. Saldırıların Hayber Paktunkua'daki son saldırılarından sorumlu olan örgütlerin saklandığı noktaları hedef aldığı aktarıldı. Açıklamada, intihar bombacılarının eğitim merkezi de dahil olmak üzere 3 hedef hassasiyetle imha edildi ve çok sayıda intihar bombacısıyla birlikte 28 örgüt mensubu öldürüldü denildi. Afgan yetkililere göre saldırılarda sivil yerleşimlerde de hasar meydana geldi. Kunar eyaletine bağlı Nurgal bölgesinde bir ev tamamen yıkılırken, saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Paktika eyaletine bağlı Barmal bölgesinde ise bir dükkanla kullanılmayan bir evin yıkıldığı bildirildi. Pakistan'da Kohat bölgesinde Cuma günü polis merkezi yerleşkesindeki camiye düzenlenen saldırıda 16'sı polis, 31 kişi hayatını kaybetmişti. Hangu bölgesinde ise militanlarla çıkan çatışmada 5 Pakistan asker ölmüştü. Pakistan saldırılardan Afganistan İslam Emirliği'ni sorumlu tutarken Kabil yönetimi suçlamaları reddediyor.
0: Pentagon 7 aydır devam eden İran savaşının maliyetini Kongre'ye bildirdi. ABD ordusu şu ana kadar tam 45 milyar dolar harcama yaptı. Ancak bu hesaplamaya ABD'nin vurulan üslerinde oluşan hasarlar ve küresel ekonominin yaşadığı şokların maliyeti dahil edilmedi.
1: ABD ile Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaş devam ederken, çatışmaların ABD'ye doğrudan askeri maliyeti giderek daha belirgin hale geliyor. Pentagon, İran savaşının maliyetine dair son maliyet raporunu Kongre'ye sundu. Raporda şu ana kadar savaşa tam 45,1 milyar dolar harcandığı belirtildi. CNN International'a konuşan Pentagon'a yakın kaynaklara göre bu rakam sadece mühimmat ve diğer harcamaları kapsıyor. Savaş sırasında ABD'nin Körfez ülkelerindeki kritik üslerinde oluşan hasar, zarar gören ya da kullanılamaz hale gelen yapılar hesaplamaya dahil edilmedi. Bu rakamın içinde dolaylı harcamalarda bulunmuyor. Ayrıca yükselen petrol fiyatları ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaların neden olduğu ekonomik kayıplar da bu hesaplamaya dahil edilmedi. Üstelik Pentagon 1 Ağustos'a kadar savaş için harcanan rakamı 38 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Ama sadece bir ayda rakamda tam 7 milyar dolarlık bir artış yaşandı. Savaşın hala sürmesi ise bu rakamın çok daha hızlı yükseleceğini gösteriyor. Askeri ve siyasi uzmanlar, ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaşın maliyetinin açıklanandan çok daha fazla olduğuna dikkat çekiyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın tümünü yok edeceklerine ilişkin tehdidine İran'dan sert yanıt geldi. Tahran yönetimi, ABD ve Siyonistlerin saldırması halinde silah ve savaşın coğrafyasını değiştirecekleri uyarısında bulundu.
2: Thank you very much, thank you.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'dan gelen ağır darbeler uyarısının ardından İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada Tahran'ın taleplerini kabul etmemesi durumunda ülkeyi havaya uçurmanın gerekip gerekmeyeceğinin bir zaman meselesi olduğu ileri sürülmüştü. Trump'ın tehdidine İran'dan rest geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, katıldığı bir televizyon programında ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a yönelik yeni saldırı ihtimaline karşı uyardı. Eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız ciddi şekilde değişecektir. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz. Yeni kabiliyetlerle donatılmış yeni silahları sahaya süreceğiz ve dünya şaşkına dönecek. Hedefimiz eski hedeflerimiz değil, henüz saldırılmamış yeni hedefler belirledik. İran'ın uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olduğunu söyleyen Muhibbi, bize göre savaşın çeşitli aşamaları olur. Savaş bitmez ve devam eder. Devrim muhafızları savaşa zaten hazırdı. Şimdi daha da hazırlıklı dedi. Muhibbi, bölgedeki ABD hegemonyasının bittiğini, yeni düzeni ABD'nin değil İran'ın belirlediğini söyledi. ABD'nin yıllarca yüksek savunma kapasitesine sahip olduğu algısıyla bölge ülkelerinde askeri üsler kurduğunu savunan Muhibbi, bu üslerin İran tarafından vurularak kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.
0: Hürmüz Boğazı'nda vurularak batan petrol tankerlerinden sızan petrolün Umman Denizi'ne doğru ilerlediği bildirildi. İranlı yetkili Samet Hamzai çevresel saatli bomba uyarısında bulunurken kirliliğin deniz canlıları, balıkçılık ve kıyı toplulukları için tehdit oluşturduğunu söyledi.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların çevresel etkileri büyüyor. Vurularak batan petrol tankerlerinin yakıt tanklarından sızan petrolün Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne doğru ilerlediği bildirildi. İran Hürmüzgan Oşinografi Merkezi Başkanı Dr. Samet Hamzai, bölgedeki kirliliğe ilişkin ciddi endişe taşıdıklarını belirtti. Hamzai, Hürmüz Boğazı'nda vurularak batan petrol tankerlerinden sızan petrol, Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne doğru süratle ilerlemektedir dedi. Kirliliğin Kask'tan Sirye, Minas'tan Bender Abbas'a uzanan kıyılarda ve Keşm, Hengam ile Şidver adalarında görüldüğü aktarıldı. Hamzai, batan gemilerin yakıt tanklarından kademeli olarak daha fazla petrol sızabileceğini belirterek bu gemileri çevresel saatli bomba olarak niteledi. Petrol kirliliğinin yalnızca deniz canlılarını ve balıkçılığı değil, insan sağlığını da tehdit edebileceği uyarısı yapıldı. Petrol bileşiklerinin besin zincirine girmesi halinde deniz ürünlerini tüketenlerin de risk altında kalabileceği belirtildi. Keşm Adası'nın bazı kıyılarında temizlik çalışmaları sürerken İranlı yetkililer kirliliğin yayılmasının önlenmesi ve deniz kaynaklarının korunması için alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekiyor.
0: Rusya'da Devlet Duması'nın 450 üyesinin belirlendiği seçimde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Resmi olmayan ilk verilere göre Putin'in partisi Birleşik Rusya %49,4 oy oranıyla önde.
1: Rusya'da halk parlamentonun alt meclisi Devlet Duması üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Ukrayna'daki savaşın başladığı 2022 yılından bu yana parlamento seçimleri için ilk kez sandık başına giden Ruslar, meclisteki 450 vekilin seçimi için oy kullandı. Rusya Merkez Seçim Kurulu, seçimlere katılım oranını %55 olarak açıklarken, 3 milyon 31 bin kişinin internet üzerinden oy verme işlemini gerçekleştirdiği kaydedildi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçilirken sandık çıkış anketleri sonuçları da belli oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi %49,4 oyla Devlet Duması seçimlerinde birinci sırada yer aldı. Rusya Komünist Partisi oyların %14,2'sini, Liberal Demokrat Parti %10,7'sini, Yeni İnsanlar Partisi %9,7'sini ve Adil Rusya Partisi %6,6'sını aldı. Seçim pusulasında yer alan diğer partiler %5 barajını aşamadı.

0: Peygamber Sevdaları Vakfı İstanbul Başakşehir'de niyet ettim örtünmeye, emrin başım üstüne programı düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte tesettüre giren 200 kız çocuğu bir araya geldi.
1: Karanlık çağlara tesettürün aydınlığı...
2: Peygamber Sevdalıları Vakfı, Türkiye'nin dört bir yanında niyet ettim örtünmeye, emrin başım üstüne etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Etkinliklerin son noktası İstanbul oldu. Başakşehir Şanlar Tabiat Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen programa tesettüre giren kız çocuklarının yanı sıra aileleri de katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını Şeyda Güngen gerçekleştirdi.
3: Bugün programımız adını kalpten gelen en samimi ve en asil ikrardan alıyor. Niyet ettim tesettüre, emrin başım üstüne. Bu söz aslında sıradan bir kabulleniş değil. Bir kulun, bu söz kulun kendisini yoktan var eden Rabbine sunduğu en büyük sadakat beyanıdır aslında. Gözümüzü dünyaya açtığımız ilk andan itibaren aslında çok fazla sesler duyuyoruz. Ne bu sesler? Modern dünya, popüler kültür ve çağın geçici akımları hep bize nasıl olmamız ve nasıl görünmemiz gerektiği hakkında fikirler veriyor. Ama ancak mümin bir kadın için tek bir ses ve tek bir hitap vardır. Bu da Ahzab suresi 59. ayette geçtiği üzere ey peygamber eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler.
2: Nesibe İpek'in seslendirdiği şiirin ardından konuşan gazeteci yazar Özkan Yaman, tesettürün insanlık tarihi boyunca tüm dinlerde var olduğuna dikkat çekti. Yaman, özellikle son yüzyılda örtüye karşı sistematik bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti.
4: Bir kızın kendisini benzeteceği kim olabilir? Kendisini kime benzetmeye çalışmalıdır bizim kızımız? Kendisini üstün insanlara, hatası az olan insanlara, övülmüş insanlara, seçkin insanlara benzetmesi lazım. Dolayısıyla bir kızımız kendisini Hazreti Meryem'e benzetecek, bir kızımız kendisini Hazreti Hatice annemize benzetecek, kızlarımız kendisini Hazreti Fatıma'ya benzetecek, Hazreti Ayşe annemize benzetecek ve herkese. Çünkü yeryüzünde en üstün kadınlar bunlardır. Kime sorsanız bu böyledir. Yani gizli Fransız'a da sorsanız herhalde size kalkıp da filan şarkıcı yeryüzünün en üstün insanı diyemez yani. Bugün yeryüzünün en üstün insanı Meryem midir kadın olarak? Meryem'dir. Asiye midir? Hatice midir? Evet. Peki bunlar örtülü müdür? Evet, hepsi örtülüdür. Yani hiçbir zaman hiçbir Hristiyan Meryem Ana açık diyemez. Hepsi örtülüydü. Demek ki eğer kendimizi büyük insanlara, yüce insanlara benzeteceksek o da bizi nereye götürüyor? Örtünmeye götürüyor.
2: Programın sonunda tesettüre giren kız çocuklarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.
0: Peygamber sevdalarının her yıl düzenlediği Hayat Namaz da Güzeldir etkinlikleri de devam ediyor. Malatya'da düzenlenen programda çocuklar namazın önemine dikkat çeken sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
2: Peygamber sevdalılarının Türkiye genelinde düzenlediği Hayat Namaz da Güzeldir etkinlikleri sürüyor. Etkinliklerin bir adresi de Malatya oldu. Velileriyle birlikte eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde buluşan çocuklar, ellerindeki pankartlarla Kernek Karagözlüler Camii bahçesine kadar yürüdü. Çocuklar yürüyüş boyunca Hayat Namazla Güzeldir, Gözümün Nuru Namaz ve Ben Namazsız Yaşayamam sloganları attı. Yürüyüşün ardından cami bahçesindeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Minikler şiir ve ilahiler seslendirdi. Ayet ve hadis ezberlerinden oluşan gösteriler sundu. Çocukların sahnedeki performansı katılımcılardan alkış aldı. Malatya Peygamber Sevdalıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Batı da programda konuştu.
6: Çocuklarımızın hayatında namazın önemli bir şekilde yer edinmesi için bizim başlattığımız bu projenin içerisinde çocuklarımıza namazı öğretmek, namazı sevdirmek, ailelerimize çocukların namazının önemini hatırlatmak ve çocuklarımızın hayatında namazın yer edinmesi için bu programı gerçekleştirmiş olduk.
2: Namazın hayatın merkezinde olması gerektiğini ifade eden Batı, velilere çağrıda bulunarak şunları kaydetti.
6: Velilerimize ricamızdır, namazı bundan sonra çocuklarımızın hayatında merkez edinelim. Namazsız bir hayatın olmayacağını, namazsız bir hayatın çocuklarımız için hiçbir anlam ifade etmediğini iyi bilelim.
2: Program cemaatle kılınan iki rekat nafile namazının ardından yapılan ikramlarla sona erdi.
5: Sadece büyükler kılmalı, doğru mu?
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl 12,3 milyon ton hububat aldığını açıkladı. Yumaklı, çiftçilere ödenen tutarın 180 milyar liraya ulaştığını belirterek bu rakamın ofis açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu söyledi.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu'nu ziyaret etti. Bağ bozumuna katılan Yumaklı, üzüm kesip pekmez kaynattı. İstasyonda 153 yerli ve yabancı asma çeşidinin bulunduğunu belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin önemli üzüm üreticisi ülkelerden biri olduğunu belirtti. 2024 yılı itibarıyla taze üzüm üretiminde dünyada 7. kuru üzüm ihracatındaysa 1. sırada bulunulduğunu aktardı.
7: 2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton olmuştu. Bu sene dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak. 2026 yılı elbette son 66 yılın en yağışlı yılı oldu. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir kuraklık yaşamıştık ve maalesef hem Şubat ayında hem de Nisan ayında ciddi bir zirai don yaşamıştık.
2: Bakan Yumaklı, geçen yıl yaşanan kuraklık ve zirai donun tarımsal üretimi etkilediğini, bu yılsa yağışlarla birlikte üretimde artış beklendiğini ifade etti. Hububat alımlarına da değinen Yumaklı, TMO'nun bu yıl çok sayıda stratejik üründe piyasada alıcı pozisyonunda olduğunu söyledi.
7: Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi pek çok stratejik üründe alıcı pozisyonunda piyasa regülasyonu yaptı. Bu yıl 13.2 milyon ton hububat aldı. Yani bu Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu Toprak Mahsulleri Ofisi açısından. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 13.2 milyon ton için çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira.
2: Yumaklı, TMO'nun elindeki güçlü stokları piyasanın ihtiyaç duyduğu dönemlerde piyasaya sunmaya başladığını da açıkladı. Üreticinin emeğinin karşılığını alması ve tüketicinin ürüne uygun fiyattan ulaşabilmesi için piyasa dengesinin korunacağını belirtti.
7: Toprak Mahsulleri Ofisi dolayısıyla elindeki ürünleri, bu güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı olduğu süreçte piyasaya vermeye devam ediyor. Buna başladı. İnşallah biz stabil bir halde giden, eğer bir ilave maliyet varsa onun bunların üzerine gelmesinin dışında herhangi bir fiyat oluşumuna izin vermeyen bir politikayı sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Bakan Yumaklı, tarımda temel hedefin üreticinin emeğine sahip çıkmak ve tüketicinin kaliteli ürüne makul fiyattan ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.
0: Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimleri ve öğretmenlerle yapılacak veli görüşmelerini düzenleyen okul randevu sistemine Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni de dahil etti. Veliler artık internet ve e-okulun yanı sıra telefon numarası üzerinden de 7/24 randevu talebinde bulunabilecek.
2: Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin öğrencilerin eğitim durumlarını takip edebilmeleri ve okul idarecileriyle öğretmenlerle iletişimini planlı bir çerçevede sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği okul randevu sisteminin erişim kanallarını genişletti. Uygulama kapsamında randevusuz veli ziyaretleriyle öğrenci velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Yeni sisteme göre veliler MEB'imin 444-0632 numaralı telefon hattını arayarak 7 gün 24 saat esasına göre randevu talebi oluşturabilecek veya mevcut randevularını iptal edebilecek. Randevu işlemleri MEB'imin yanı sıra okulrandevu.meb.gov.tr adresi ve e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden yürütülmeye devam edecek. MEB'im veya dijital platformlar aracılığıyla iletilen randevu talepleri ilgili okul yönetimi tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu velilere SMS veya e-posta yoluyla bildirilecek.
0: TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri de devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar sürecek.
2: TOKİ'de indirim kampanyası başlıyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Buna göre borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yapılacak peşin ödeme tutarına %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak.
0: Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisindeki yükselişi enerji üretiminin yanı sıra ithalat ve çevre açısından da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı. 2015-2025 döneminde güneş ve rüzgardan 442,2 terawatt-saat elektrik üretildi. Bu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçilirken 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.
2: Türkiye, güneş ve rüzgardan ürettiği elektrikle son 10 yılda hem enerji ithalatını azalttı hem de yüz milyonlarca tonluk karbon emisyonunun önüne geçti. Ortaya çıkan rakamlar, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji dengesindeki payını gözler önüne serdi.
8: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
9: Diyarbakır ilimiz için yatsı namazı vakti.
0: Kıymetli izleyenler, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
2: Nevşehir'de karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışan Menderes Aydemir'e kamyon çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ın Gültepe mahallesinde toptancılar sitesinde bulunan bir LPG dönüşüm istasyonunda patlama yaşandı. patlamanın bir otomobilin LPG dönüşümü sırasında tankın patlamasıyla meydana geldiği tespit edildi. Patlamanın ardından iş yerinde küçük çaplı bir yangın oluşurken bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Patlama ve yangının etkisiyle iş yerinde bulunan müşteriler ve personelden 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Malatya'daki kazada korku doğanlar yaşandı. Doğanşehir ilçesi Erkenek mahallesinde Adıyaman istikametinden gelen tır, yol kenarında bekleyen otomobile çarptı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Kazada 5 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Malatya'da motokurye son anda ölümden kurtuldu. Kaza Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan panelvan tipi minibüs, park etmeye çalışan bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Refüje çarpan minibüs karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada yoldan geçen motokurye minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu. Çöp konteynerine çarparak devrilen motokurye hafif şekilde yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
8: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
9: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
12: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
14: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99. Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Sadıklar, şahitler, önderler onlar. Ateşte İbrahim, denizde Musa, kuyuda Yusuf'tular. Kerbela'da Hüseyin'di onlar. Şahitler, önderler, ölümsüz şehitler. Onlar direnişin onurlu çocukları. Onlar müjde dolu laleler. Onlar yetim bebeklerin şerefli intikamı, mazlumun feryadının cevabıdırlar. Korksun bizden zalimler, hainler, zorbalar, bozguncular, korksunlar. Nefretimizden, öfkemizden, onurumuzdan ve şehadetimizden korksunlar. Söyleyin beklesinler ansızın kabus olacak direnişimizi. Bir seher vakti beklesinler. Ey sevdamıza taş koyanlar, ey kaybımızdan haz duyanlar, ey yeryüzünün fesat, fitne, nifak kaynakları. Ey Amerika, bakışlarımız çetin, nefretimiz büyük, intikamımız kısa ve hiddetlidir. Ve ey İsrail, bekle bizi beklediğin her yerde ve bekle bizi beklemediğin her yerde.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Je paye vos gouttes en peşiya. Beroş dizivre lqapağa xoraste. Beri barane baye. Beri mirine taye. بحر و دریا به دوی کوچگان حرام نابه به نیشت دینا جلیتره یه برتیل کورا نرمدکه بره خواها لبرایه بره برا لچیایه برسوا احماقا سکوته برا زکی تیر به برا چلی دیر به برخ سپارتنه گر برخه نیر جکیره رایه برخه خلکه جمریف رن ناب بران بزافسی که حتاب قادی نیه بزافسی که جقادی نه حتا کلی نه جپی وو گوتنین پیشیا
3: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Ev çi xeflet em dedene Kare meleşti gu kene Dünya jümer nemeskene Şiyar bineyi birayimin Şiyar bineyi birayimin
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: yanlış yollara düşmüş, kötü insanların istismarına uğramış kız çocuklarını, kadınları suçlamak, onlara günahkar demek, onlara şu bu demek çok kolaydır. İşin kolayına kaçmaktır. Ancak bunun vebalinin annelerle, babalarla ve toplumla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Annesinden sevgi alamamış kız çocukları, babasından sevgi alamamış, babasının kollarının arasında güven soluklamamış, özgüven soluklayamamış, değerlilik soluklayamamış, sığınma ihtiyacını giderememiş kız çocuklarının başkalarına bir yem haline geldiğini farkında mıyız acaba? Aç bıraktığınız, susuz bıraktığınız çocuklar gidip başka yerde su içmek ve karınlarını doyurmak zorunda kalıyorlar. Öyle vakalarla karşılaşıyorum ki bazen insanın isyan edesi geliyor. 18 yaşındaki kız çocuğu bana şunu söyledi. Hocam dedi, ben dedi erkeklere güvenmiyorum. Erkeklerin hepsi kötüdür dedi. Ben dedi asla hayatımda da evlenmeyeceğim. Neden dedim? Çünkü dedi siz onlardan başka bir şey istiyorsunuz. Onlar sizden başka bir şey istiyor. Bu kız çocuğu ne demek istedi bana? Siz ne anladınız bu cümleden acaba? Ben sevgi istiyorum. Yani ben annemin ve babamın bana veremediği sevgi dilenciliği yapıyorum. Ama onlar benden cinsellik istiyor. Ama onlar beni istismar ediyor. Ama o çocuk ikisi arasındaki farkı bilemiyor ki. O sevgi arıyor. Dışarıdakiler sevgi verecek gibi görünüyorlar. Ellerini almışlar bir bardak suyu susamış kişiye veriyor. Susamış kişi de onu almak zorunda kalıyor. Ama onun zehir olduğunu farkında değiller. Bu çocukların bu hale gelmesinin sebebi maalesef anne ve babaların kendi sorumluluklarını yerine getirmemeleridir. Lütfen paranın arkasında koştururken, oyunun, eğlencenin arkasında koştururken çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Özellikle kız çocuklarına, babaların her gün eve geldiklerinde onlara sarılmalarının temel görevleri olduğunu unutmayın. Kız çocukları babalarına sarılırken babalarından elde ettikleri duyguyu hiçbir erkekten alamazlar. Hiçbir erkek de bunu veremez ve bu sadece babada var. Bu iksir sadece babada var. Eğer bu iksiri kız çocuğunuza verecek olursanız, inanın kız çocuğunuz sağa sola bakmayacaktır. Böyle bir arayışın içine girme ihtiyacı hissetmeyecektir. Ama onu vermediğiniz takdirde o çocuğunuz hem sizi zor durumda bırakacak hem kendisinin başını da derde sokacak. Ama çocuk bunu yaparken ne yaptığını farkında değil. Onlara sorduğunuzda çok iyi niyetli bir arayışın içerisinde olduklarını söylüyorlar. Gerçekten de öyledir. Onların akıllarına kötü yollara girmek yoktur. İyi niyetle sevgi ararlar. Genelde çok saflar. Genelde çok iyi niyetliler. Genelde çok da masumlar. Çocuksu duruşları vardır onların. Eğer konuşmuşsanız iyi niyetleri maalesef kötü niyetliler tarafından istismar ediliyor ve bir toplumsal felaketin eşiğine gelmiş oluyoruz. Lütfen herkes kendi görevini yapsın.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.
3: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
6: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
7: Cephane bizden olmasın.
6: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
7: Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
8: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
8: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
9: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
10: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
11: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
12: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım,
10: güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
11: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
13: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
14: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
15: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı Efendim.

Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Ebu Abdillah el-Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip el-Kureyşi el-Haşimi eş-Şehid olarak da anılır. Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin küçük oğlu ve Kerbela şehididir. Hicretin 4. yılında 5 Şaban'da Medine'de doğmuştur. Şehit lakabıyla meşhurdur. Göğsünden aşağısının dedesine çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağabeyi Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen adını kulağına bizzat ezan okuyarak koymuş ve doğumunun 7. gününde akika kurbanı kestirip Hazreti Fatıma'dan saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istemiştir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, ağabeyi Hazreti Hasan'la birlikte tabiinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den kıraat öğrenmiştir. Dedesiyle annesinden ve babasından, ayrıca Hazreti Ömer'den ve diğer bazı sahabilerden 8 hadis rivayet etmiştir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh da ağabeyi Hazreti Hasan radıyallahu anh gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer almamıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Sa'd bin As'ın Küfe'den Horasan'a yaptığı sefere ağabey ile birlikte katılmıştır. Daha sonra da Hazreti Osman'ın evini kuşatan isyancılara karşı babası Hazreti Ali tarafından yine ağabey ile birlikte halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere görevlendirilmiştir.

Babasının halifeliği sırasında Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Küfe'ye giderek onun bütün seferlerine katılmıştır. Şehadetinden sonra da yine onun vasiyetine uyarak abine itaat etmiştir. Bu arada Hazreti Hasan radıyallahu anh Muaviye ile anlaşmaya karar verdiği zaman ona karşı çıkmak istediyse de itirazının reddedilmesi üzerine vazgeçmiş ve beraberinde Medine'ye gitmiştir. Daha sonra Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bu anlaşma dolayısıyla Muaviye'nin tahsis ettiği yıllık 2 milyon dirhemi onun vefatına kadar almıştır ve daima ağabeyinin yanında bulunmuştur. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın vefatından sonra ise 1. Yezid'in hilafet makamına gelişine kadar kendini ibadete vererek zühd ve takvaya dayalı bir hayat sürmüştür. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ağabeyinin vefatı üzerine imam sıfatıyla biat edildiğine veya onun Muaviye aleyhine faaliyette bulunduğuna yahut kendi imameti için harekete geçtiğine dair ilk Sünni ve Şii kaynaklarında herhangi bir rivayete rastlanmaz. Aksine bu husustaki bir takım kıpırdanışlara fırsat vermediği söylenir. Mesela Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın vefat haberi Küfe'ye ulaşınca taraftarları Hazreti Hüseyin'e babasıyla ağabeyinin intikamını almak için emrini beklediklerini bildiren bir mektup göndermişlerdi. Hucur bin Adi'nin Muaviye'nin emriyle başlatılan camilerde Hazreti Ali'ye hakaret etme faaliyetine karşı çıktığı için öldürülmesi üzerine Küfe'nin ileri gelenlerinden bir kişi hem bu haberi iletmek hem de Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye getirmek amacıyla Medine'ye gitmiş, durumdan haberdar olan Muaviye, Hazreti Hüseyin'e fitne çıkarmak isteyen kimselere fırsat vermemesi konusunda tavsiyede bulunmuş, o da cevabi mektubunda seninle savaşmak ve sana karşı çıkmak niyetinde değilim demiştir. Bununla birlikte Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Muaviye'ye karşı takındığı olumlu tavrı Hicri 56 yılından sonra değiştirdiği muhakkaktır. Çünkü bu yılda Muaviye'nin oğlu Yezid'e biat edilmesini istemesi pek çok Müslüman gibi Hazreti Hüseyin'i de rahatsız etmiştir. Medine valisi Mervan, Muaviye'nin yerine halef tayin ettiği oğlu Yezid'e kendi adına biat almasını isteyen mektubunu Mescid-i Nebevi'de okuyunca halk feveran etmişti. Abdurrahman bin Ebu Bekir, Mervan'a daha başlangıçta gerek kendisinin gerek Muaviye'nin yalan söylediğini ve saltanatı babadan oğula intikal ettiren Bizans sistemini Müslümanların başına getirmek istediklerini söyleyerek bu teklife karşı çıkarken, Abdullah bin Ömer, Yezid'in fasıklığını, Abdullah bin Zübeyr ise Allah'a karşı gelene itaatin caiz olmadığını öne sürerek açıkça itirazda bulunmuşlardır ve biata yanaşmamışlardır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh da onlarla aynı fikirdedir. Mervan'ın bu durumu bildirmesi üzerine Muaviye hemen Medine'ye gitmiş ve muhalefet eden kişileri çeşitli tehditlerle biata zorlamış fakat başarılı olamamıştır.

Muaviye'nin ölümü üzerine hilafet mevkiine gelen Yezid, Medine valisi Velid bin Utbe bin Ebu Sufyan'dan her ne şekilde olursa olsun, Hüseyin ve diğerlerinden biat almasını istemişti. Velid, henüz Muaviye'nin ölüm haberi duyulmadan, Hazreti Hüseyin'le Abdullah bin Zübeyr'i Mervan'la da istişare ederek yanına çağırtmıştı. Fakat onlar, Muaviye'nin öldüğünü ve haberin halk tarafından duyulmasından önce biatlarının alınmak istediğini anlamışlardı. İbn-i Zübeyr Mekke'ye kaçmıştı. Hazreti Hüseyin ise Velid'le görüşmeye gittiğinde, "Benim gibi bir adam gizlice biat edemez. Zaten sen de halk katında

yanına, üzerine güneşin doğup battığı bütün mal ve mülküne sahip olacağımı bilsem, yine de bunu istemem diyerek tavsiyesini reddetmiştir. Velid'in yanından ayrılan Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, kendisine şu anda böyle bir harekette bulunmasının yanlış olduğunu söyleyen baba bir kardeşi Muhammed bin Hanefi'ye hariç, bütün aile fertlerini yanına alıp Mekke'ye doğru yola çıkmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Yezid'e biat etmeyip Mekke'ye gittiğini haber alan Küfelilerden Şebes bin Rib'i ve Süleyman bin Sürat gibi bazı ileri gelenler onu hilafete getirmek için kendisine davet mektupları yazmışlardır. Ayrıca Ebu Abdullah el-Cedeli başkanlığında bir heyet göndermişlerdir. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin radıyallahu anh durumu yerinde incelemesi için amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Küfe'ye yollamıştır. Şehre ulaşan Müslim, İbni Avsece'nin evine inmiş ve Hazreti Hüseyin adına biat almaya başlamıştı. İlk aşamada 12 ile 30 bin kişinin biat ettiği ve hatta Müslim'in Küfe mescidinde açıkça bir konuşma dahi yaptığı rivayet edilmektedir. Yezid, Müslim'in bu faaliyetini öğrenince Küfe valisi Numan bin Beşir el-Ensari'yi görevden alarak yerine Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı tayin etmiş ve ondan Müslim'i şehirden çıkarmasını veya öldürmesini istemişti. Ubeydullah'ın Hazreti Hüseyin radıyallahu anh taraftarlarını ürküten tedbirler alması üzerine Müslim, daha nüfuzlu bir kişi olan Hani bin Urve el-Muradi'nin evine yerleşmiş ve halkı ayaklanmaya çağırmıştı. Hatta Ubeydullah'ın kasrını kuşatmıştı. Ancak Ubeydullah'ın safında yer alan Küfe ileri gelenlerinin nasihat ve tehditleri üzerine ayaklanan halk dağılmaya başlamış ve geceye kadar Müslim'in yanında sadece 30 kişi kalmıştı. Daha sonra onlar da dağıldı. Bu gelişmeler üzerine geceleyin Kinde kabilesine mensup Tava adlı bir kadının evine saklanan Müslim, ihbar üzerine yakalanarak öldürüldü. Bu yüzden Küfelilerden biat aldığı, daha önce mektupla haber verdiği Hazreti Hüseyin'e onların sözlerinden döndüğünü bildiremeden hayata gözlerini yummuştur.

Hazreti Hüseyin radıyallahu an yeni gelişen olaylardan haberi olmadığı için Küfe'ye hareket etmeye karar vermiştir. Her ne kadar Abdullah bin Abbas ona Küfelilerin babasıyla abine yaptıklarını hatırlatıp sözünde durmayan bu insanların davetine uymamasını ve eğer Mekke'de kalmak istemiyorsa Yemen'e gidip orada Müslim'in hakimiyet kurmasını beklemesinin daha iyi olacağını söylediyse de Hazreti Hüseyin radıyallahu anh kararından dönmemiştir. Yezid'in halifeliğini tanımayan Abdullah bin Zübeyr ise Mekke'de kalmasını teklif etmiş ve biat almasına kendisinin de yardımcı olabileceğini bildirmiştir. Abdullah bin Ömer ve Ömer bin Abdurrahman bin Haris gibi şahıslar da kesinlikle Küfe'ye gitmemesini istemişlerdir. İbn Abbas ise hiç değilse yalnız gitmesini önermiştir. Fakat Hazreti Hüseyin radıyallahu anh umresini tamamladıktan sonra ailesi ve bazı taraftarlarıyla birlikte Küfe'ye hareket etmiştir. Birkaç gün sonra bütün ailesini yanına aldığı için başlarına bir şey gelirse bunun soyunun tükenmesi demek.

olacağı endişesine kapılan amcasının oğlu Abdullah bin Cafer, önce bir mektup yazarak durmasını istemiş, sonra da Mekke valisi Amr bin Sad bin As el-Eştak'tan onun adına eman alarak kendisine göndermiştir. Ancak Hazreti Hüseyin radıyallahu an rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğünü ve ister lehine ister aleyhine sonuçlansın başladığı işi tamamlamakla emrolunduğunu söyleyerek geri dönmeyi reddetmiştir.

Hazreti Hüseyin radıyallahu an yolda şair Ferezdek'le karşılaşıp Küfe'deki durumu sorunca, halkın kalbi seninle, kılıçları Beni Ümeyye iledir. İlahi takdirse gökten iner ve Allah dilediğini yapar cevabını aldığı halde, doğru söyledin, Allah'ın dediği olur. Allah dilediğini işler ve Rabbimiz her gün yeni bir iştedir. Takdir hoşumuza gidecek şekilde olursa, nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz. O, şükredenlerin yardımcısıdır. Eğer takdir umulandan başka türlü çıkarsa, niyeti hak ve takvası da teneşir tahtası olan kimse elbette taşkınlık göstermez diyerek yolculuğunu sürdürmüştür.

0: Ancak daha sonra Salebiye'de karşılaştığı iki yolcudan Küfelilerin biatlarından caydığını ve Müslim bin Akille Hani bin Ürve'nin öldürüldüğünü öğrenince geri dönmek istemiştir. Fakat bu defada Müslim'in oğulları ve kardeşlerinin ısrarı üzerine yola devam etmeye mecbur olmuştur. Bu arada taraftarlarına isteyenlerin ayrılabileceğini söylemiş, onlar da ayrılmışlardır. Yanında sadece aile fertleriyle birlikte yaklaşık 70 kişi kalmıştır. Böylece sayısı azalan kafile Nineva bölgesindeki Kerbela'ya varmıştı. Burada günümüze kadar tartışılan ve önemli olaylara sebep olan, tarihin bile kaydetmekten utandığı büyük bir talihsiz hadise yaşanmıştı.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: İnsanlara bir zaman gelip çatar ki, o zamanda Kur'an'dan ancak eser ve yazı, İslam'dan da isim kalır. O gün insanların ibadethaneleri yapısı itibarıyla mamurdur, görkemlidir. Ancak hidayete mahal olmak bakımından haraptır. O gün mescitlerde oturan ve onları yapanlar yeryüzünün en fena kişileridir. Fitne onlardan çıkar. Suç ve hata onlara sığınır. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah buyurur ki, zatıma and olsun, ben o kavme öyle bir fitne gönderirim ki, ilim sahipleri bile şaşırır da o fitneye dalar. Biz Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Öyle bir zamanda gaflet ile ayağımızı kaydırmamasını niyaz ediyoruz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
11: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Sahabilerden Cüleybi bin İzdivacı. Ebu Berzet el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Cüleybi adında biri vardı. Kadınların yanına uğrar, onlarla şakalaşırdı. Hanımına, "Cüleybi'yi bir daha yanımıza sokmayacaksın. Eğer yanınıza girdiğini görürsem, size şöyle yaparım, böyle yaparım." dedim. Ensardan hiç kimse, kızı evlenme çağına geldiğinde, Resulullah'a sormadan kızını evlendirmezdi. Bir gün, Peygamberimiz, Ensardan bir zata, "Kızını bana ver." dedi. Adam, "Tamam ya Resulallah, bu benim için büyük bir şeref olur." dedi. Efendimiz, "Ama onu kendim için istemiyorum." dedi. "Kim için?" diye sorunca Allah Resulü, "Cüleybib için istiyorum." dedi. Adam, "Öyleyse kızımın annesine bir danışayım." diyerek gitti. Hanımı, "Evet, büyük bir şeref." dedi. Adam, "Ama kendisi için değil, Cüleybib için dünür oluyor." dedi. Kadın, "Cüleybib için mi?" "Yok, vallahi kızımı ona veremem." dedi. Adam, sonucu Resulullah'a bildirmek üzere kalkmak isteyince kızları, "Size benim için kim dünürlük yaptı?" diye sordu. Annesi de durumu bildirdi. Kız, "Yani şimdi Resulullah'a red cevabı mı veriyorsunuz? Siz beni Resulullah'a bırakın, o beni rezil etmez." dedi. Bunun üzerine kızın babası Resulullah'ın yanına gitti. Kızının cevabını bildirdi ve "Kızımız hakkında karar sana ait." dedi. Resul-i Ekrem de kızı Cüleybib ile evlendirdi. Bir müddet sonra Resulullah bir harbe çıktı. Zaferle neticelenen savaşta Allah peygamberine ganimetler lütfetti. Dönecekleri sırada sahabilerine, "Arkadaşlarınızdan kaybettiğiniz kimse var mı?" diye sordu. "Hayır." dediler. "Ama ben Cüleybib'i göremiyorum, onu arayın." dedi. Sahabiler de aramaya başladılar. Cüleybib'in öldürülmüş, 7 müşriğin yanında şehit düşmüş olduğunu gördüler. Allah Resulüne, "Ya Resulallah, işte burada 7 kişiyi öldürmüş, düşmanlar da onu şehit etmişler." dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geldi ve, "7 kişiyi öldürmüş, onlar da onu öldürmüşler. Cüleybib benden, ben de ondanım." dedi. Ve bu son cümlesini 2 yahut 3 kez tekrarladıktan sonra, bir mezar kazılmasını emretti. Mezar kazılınca Cüleybib'in cesedini kollarına alarak kabrine koydu. İshak bin Abdullah diyor ki, "Ben Sabit el-Bünani'ye, Resulullah'ın Cüleybib'in hanımı için nasıl dua ettiğini biliyor musun?" diye sordum. "Evet, Allah'ım bu kadın üzerine hayrını ve bereketini sağanak sağanak yağdır. Onun hayatını sıkıntılardan uzak eyle" diye dua etmişti dedi. Gerçekten de Ensar arasında bu kadından daha fazla hayır yapan dul kadın yoktu. Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık lakabının verilmesi. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah gece Mescid-i Aksa'ya götürülünce sabahleyin bunu halka anlattı. Kendisine inananlardan ve kendisini tasdik edenlerden bile böyle bir şeyi kabul etmeyenler oldu. Ve meseleyi Ebu Bekir'e iletip arkadaşının bir gecede Beyt-i Makdis'e götürülüp geri getirildiğini iddia etmesine "Ne dersin?" dediler. Ebu Bekir, "O böyle bir şey söyledi mi?" diye sordu. "Evet." dediler. "Eğer o böyle bir şey söylemişse muhakkak doğrudur." dedi. Ebu Bekir'e onun bir gecede Beyt-i Makdis'e gittiğini ve sabah olmadan geri eve döndüğünü "Sen de mi tasdik ediyorsun şimdi ey Ebu Bekir?" dediler. Hazreti Ebu Bekir, "Evet, ben onun söyleyeceği daha ilginç şeyleri de tasdik ederim. Ben ona sabah ve akşam gelen bütün haberleri tasdik ediyorum." dedi. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık lakabı verildi. Hazreti Ömer'in ezana verdiği önem. Ebu Maşer anlatır. Hazreti Ömer'in şöyle dediğini işitmiştim. "Müezzin olsaydım, farz olan haccın dışında hac yapmasam hiç üzülmezdim. Eğer melekler yeryüzünde yaşasalardı, ezan okuma işini kimseye kaptırmazlardı. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
10: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı. Telefon 0534 924 9921.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
13: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
15: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme BİM mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

73. Bölüm. Bir gün Resulullah Efendimiz'e yardım isteyen biri geldi. Efendimiz, "Bu adama yardımcı olun. Mutlaka ecrini, mükafatını göreceksiniz," buyurdu. Daha sonra, "Mümin olanın diğer mümin kişiye karşı durumu, birbirine kenetlenen ve destek olan bir bina gibidir," dedi ve bunu derken parmaklarını birbirine kenetleyerek arkadaşlarını gösterdi. Müminler, birbirlerine karşı merhamet ve şefkat konusunda tek bir vücut gibidir. Öyle ki bu vücudun bir yerinde ağrı sızı bulunsa, vücudun diğer kısımları da bu rahatsızlığı paylaşır. Uykusuz kalırlar, buyurarak, bir Müslümanın başına gelen derde diğerlerinin çare bulmaları lazım geldiğini anlattı. Bir dul kadına, bir fakire yardım için çalışanın, gündüz oruç tutan, gece ibadet eden insan gibi makbul olacağını izah etti. "Bu arada, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir," dedi. Fakir müminlerin gözleri Resulullah Efendimiz'i buldu. "Nasıl sadaka verelim? Kendimiz sadakaya muhtaç durumdayız," diyen ifadelerle doluydu bu gözler. İçlerinden biri arkadaşlarının duygularına tercüman oldu. "Ya Nebi Allah, insan sadaka verecek bir şeye sahip değilse ne yapsın?" dedi. "Çalışır. Hem kendisi için kazanır hem de sadaka verir." Bu defa bir başka yönden geldi soru. "Şayet buna gücü yetmezse ne yapsın? Çaresiz kalmış bir insana beden gücüyle yardım eder. Bu da olmazsa iyiliği emir ve tavsiye eder. Bunu da yapmadıysa şer işlemekten sakınır. Başkasına zarar vermez. Bu da kendisi için bir sadakadır." Bu defa Peygamber Efendimiz sordular. "Ağaçlar içinde yapraklarını dökmeyen ve bu haliyle müminlerin benzeri olan bir tanesi vardır. Söyleyin bakayım, hangi ağaçtır o?" Başladılar saymaya. Sağdan soldan söylenen ağaçların hiçbiri değildi. Sonunda, "Sen söyle ey Allah'ın Resulü," dediler. "Hurma ağacıdır," dedi. Herkesin en çok gördüğü, en çok bildiği ağaçtı hurma. Fakat onlar cevaplarını uzaklarda aramış ve bulamamışlardı. Nebi Ekrem Aleyhisselam bu konuda şu açıklamayı yaptılar. "Müminin durumu gerçekten şaşılacak, hayret edilecek bir şeydir. Hoşuna giden, sevindiren bir hadise olur. Rabbine şükreder. Bu kendisi için hayırlı olur. Zoruna giden, üzüleceği bir hadise olur. Sabırla karşılar. Bu da onun için hayırlı olur." Dinleyenler meseleyi bu yönüyle düşününce yapraklarını hiçbir mevsimde dökmeyen ağaçla olgun mümin arasındaki benzerliği pek güzel kavramışlardı. Biri sıcak ve soğuk mevsimlerde yaprak dökmüyor ve yemyeşil kalıyor, diğeri sevindirici ve üzücü hadiselerde şükürle, sabırla kendini dengeye alıyor ve her iki halde kazanıyordu. Bu dengeyi sağlayamayan ve nimete kavuştuğu zaman şımarıp hududa tecavüz eden, üzücü bir durum karşısında yaka paça yırtıp sabır gösteremeyen ve her iki durumda da kaybeden insanlar yok değildi ki. O gün mescitten çıkanlar son olarak Nebi Ekrem Aleyhisselam'ın şu mübarek sözlerini dinlediler. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cibril'e vahyeder. "Ben filan kulumu seviyorum, sen de sev," buyurur. Cibril de o kişiyi sever. Sonra gök ehline, "Allah Teala filan kulunu seviyor, siz de onu sevin," diye seslenir. Gök ehli de onu sever. Bunun ardından da yeryüzünde Allah'ı seven insanların kalplerine onun sevgisi bırakılır. Resulullah Efendimizin sohbetini dinleyenler ruhlarını doyurmuşlardı.
gönülleri yıkanmış, pırıl pırıl yüzlerle evlerine döndüler.

Babacığım, Ömer bin Hattab elinden tuttuğu oğlu Abdullah'ın yüzüne baktı. Ne var oğlum? Peygamber Efendimiz, yaprakları dökülmeyen ağacı sormuştu ya. Evet, işte o zaman ben onun hurma ağacı olduğunu anlamıştım. Peki neden söylemedin? Orada benden küçük olan yoktu, utandım. Söylesen pek memnun olurdum. Kırmızı develere sahip olmak bile beni bu derece sevindirmezdi. Baba oğul böyle konuşarak geldiler evlerine. Ömer bin Hattab anlayışlı, düşünceli ve edepli bir oğula sahip olmanın bahtiyarlığını duymaktaydı.

Bir gün Resulullah aleyhisselam yanında birkaç arkadaşı bulunduğu halde Yahudilerin yanına vardı. Onları İslam dinine kabule davet etti. İman edecekleri takdirde alacakları sevabı anlattı. Yüz çevirirlerse görecekleri azabı haber verdi. Yahudiler peki diyeceğe benzemiyorlardı. Getirdiğin din hak din değildir dediler. Muaz bin Cebel söze karıştı. Ey Yahudiler, yemin ederim ki siz onun Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz. Ona peygamberlik vazifesi verilmeden önce sizinle yaptığımız kavgalarda bizlere söylediklerinizi hatırlayın. O zamanlar gelecek peygamberi sıfatlarıyla birçok özellikleriyle biliyoruz demiyor muydunuz? O gelince iman edecek ve sizin canınıza okuyacağız diyenler siz değil miydiniz? Rafi bin Hüreym ile başını iki yana salladı. Biz böyle bir şey söylemedik. Allah Teala Musa'nın kitabı Tevrat'tan sonra hiçbir kitap indirmemiş, hiçbir peygamber göndermemiştir, dedi. Yanında bulunan diğer Yahudi Vehb bin Yahuda, doğru söylüyor manasına gelen bir baş işaretiyle arkadaşını tasdik etti. Böylece evvelki halleri

Rabbül Alemin'den Peygamber Efendimiz'e vahiy ulaştırma görevini yürüten Cibril-i Emin, Server-i Kainat Efendimiz'in kalbine şu ayeti yazıverdi. Yahudiler Allah'ın kadrini gereği gibi takdir etmediler. Çünkü onlar, Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir, dediler. Onlara de ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup hesabınıza geleni açıkladığınız ama çoğunu gizlediğiniz o kitabı kim indirdi? Sizin bilmediğiniz ve atalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir. Ey Resulüm, sen onları indiren Allah'tır de. Sonra onları bırak. Batıl dedikodularında oynaya dursunlar. Bu ayet onlara tebliğ edildiği zaman hallerinde bir değişiklik olmadı. Yüzleri yine kızarmadı. Çünkü maksatları hakkı aramak, hakka bağlı kalmak değildi.

İki kişi kavgaya tutuşmuş, fena halde sinirlenmişlerdi. Öyle ki birinin boyun damarları patlayacak derecede kabarmış, yüzünün rengi ve şekli değişmişti. Resulullah Aleyhisselam onları görünce, ''Ben bir kelime biliyorum. Şayet bu adam onu söylemiş olsa, içinde hissettiği kızgınlık gider. O kelime, rahmeti ilahiyeden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Euzubillahimineşşeytanirracim sözüdür.'' dedi. Nebi Ekrem Aleyhisselam, bu sözlerini duyanlardan biri o adamın yanına vardı. Bu arada onlar da ayırt edilmiş bulunuyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'dan duyduklarını ona söyledi. ''Şeytandan Allah'a sığın.'' dedi. Adam, yuvalar içinde hala fırıl fırıl dönen gözlerini ona çevirdi. ''Ben de gayri tabi bir durum görüyor musun? Deli miyim ben de şeytandan sığınma derdine düşeyim? Sen şimdi beni rahat bırak.'' dedi. Adam onun yanından ayrıldı. Bu sırada Efendimiz yanındakilere, ''Baş pehlivan kime derler biliyor musunuz?'' diyorlardı. ''Kimsenin sırtını yerine getiremediği insana baş pehlivan derler.'' dediler. ''Hayır.'' dedi büyük peygamber. ''Asıl baş pehlivan kızgın olduğu zaman kendine hakim olandır.'' İnsanın kendine hakim olması kolay mıydı? Ama insanın gerçek tartısının yapılacağı yüce divanda baş pehlivan olarak tespit edilebilmek de her baba yiğidin işi değildi ki. 40 defa mağlup edilse hiçbir şey yokmuş gibi tekrar ayağa kalkan, tekrar aynı iddiayla ortaya atılan nefsin karşısında daima uyanık, daima azimli ve kararlı olmak her adamın işi değildi. Gönüller, yüzyıllar evvelinden kalma bir hatırayı Kur'an ayetlerinden bulup çıkardı. Peygamber Yusuf aleyhisselam bile, ''Ben nefsimi kusursuzdur, iyidir diye temize çıkarmam. Hiç şüphe yok ki nefis, kötülüğü emretmeye alışkın ve düşkündür.'' dememiş miydi? Bir sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz gördüğü rüyayı anlattılar. Siyah renkli, dağınık saçlı bir kadın gördüm. Medine'den çıktı gitti. Cuhve'de durdu, dedi. Gözler, bunu hangi manada yorumladığını sorar işaretlerle bakıyorlardı. Açıkladılar. Ben bu rüyayı Medine sıtmasının Cuhve'ye aktarıldığı şeklinde anladım, dedi. Bu rüya o günden sonra halkın gözleriyle görecekleri, yaşayacakları, gerçek olduğuna şahit olacakları bir hakikati ifade etmekteydi. Hemen o gün tatlı tatlı esen bir rüzgar, Yesrib havasını Medine havasına çevirdi. Medine

ayrı bir Medine oldu. Bu rüzgar şehre bir daha çıkmamak üzere yerleşmiş, zorba bir çeteyi, bir anarşi takımını ayaklayıp götürür gibi sıtma illetini de alıp götürdü. O gün yataklarda yatanlar ruhlarına tazelik veren bu rüzgarı ciğerlerine sindirmenin ferahlığını duydular. Halsiz dudaklarda hafif gülümsemeler belirdi. Bahar yaklaşırken kupkuru ağaçlara su yürümesi gibi bir şeydi bu. Hastalığın kol gezdiği, sıkıcı, bunaltıcı havasıyla tanınan Yesrib şehri bundan böyle güzel havasıyla, tatlı rüzgarıyla hatıralarda yer tutan bir Medine olacaktı. Sevgili peygamberini Mekke müşriklerinin bunaltıcı zulmünden kurtaran Yüce Mevla, Yesrib sıtmasının kucağına bırakır mıydı? Çünkü kainatın kalbi burada atıyordu. Varlık aleminin tek sahip ve maliki Yüce Mevla, Habibi Edibini Yesrib gibi bir hastalık uğrunda değil, Medine gibi ruhlara ferahlık veren bir şehirde barındırmayı murat etmiş. Sevgili peygamberinin duasını kabul buyurarak hastalığı oradan söküp atmıştı. Bundan böyle Peygamber Efendimiz Medine'yi sevecek, muhacirler sevecek, Mekke'den daha çok Medine'ye bağlı olacaklardı.

Ebu Mesud Medine Müslümanlarındandı. Bir gün kölesine sinirlenmiş, eline geçirdiği kırbacı onun sırtına indirmeye başlamıştı. Vurdukça hiddeti artıyor, daha çok, daha hızla vurmak istiyordu. Şiddetli bir sesle irkildi. ''Ey Ebu Mesud, bil ki...'' ''Kimdi? Ne istiyordu?'' Sesin heybetinden elindeki kırbacı yere düşürmüştü. Ama hala hiddetli, hala sinirliydi. Bir anda dönüp kimin bağırdığını görmek yahut yerdeki kırbacı alıp tekrar köleyi dövmek arasında bocaladı. Fakat aynı ses ikinci defa gürledi. ''Ey Ebu Mesud, bil ki...'' Mecburen döndü. Fakat kıpkırmızı kesildi. Kalbini hınca hınç dolduran öfke bir anda utanç şeklini alıverdi. Gelen ve ardından seslenen Resulullah Efendimiz'di. Her zaman gülümseyen, her görenin bir daha görmek isteyeceği o mübarek yüze Ebu Mesud'u iliklerine kadar titreten bir heybet çökmüştü. Medine'ye geldi geleli Ebu Mesud Fahri Kainat Efendimiz'i defalarca dinlemiş fakat bu derece kesin, bu kadar amirane bir sese sahip olduğunu görmemişti. Adım adım yaklaşan Peygamber aleyhisselam aynı sözü tekrarlıyor. ''Ey Ebu Mesud, bil ki'' diyordu. Nihayet yanına geldi Ebu Mesud. Başı önünde. Hakkında verilecek hükme razı olan bir suçlu vaziyetinde bekliyordu. Peygamber aleyhisselam Efendimiz sözünü tamamladı. ''Ey Ebu Mesud, bil ki Allah Teala'nın sana karşı kudreti, senin bu köleye karşı olan kudretinden daha üstündür.'' Yaptığından pişman olan bir insanın sesi cevap verdi. ''Ey Allah'ın peygamberi, bir daha hiçbir köleyi dövmeyeceğim. Bu köle de Allah'ın rızası için hür ve serbesttir.'' Habibi Hüda Efendimiz bu sözü, ''Eğer bunu yapmasaydın sana mutlaka ateş dokunacak, perişan edecekti.'' şeklinde karşıladı. Köle, taze bir hayat bulmuş, hürriyetini elde etmişti. Alemlerin efendisine memnuniyet dolu bakışlarla bakmaktaydı. Ebu Mesud, başına gelen bu hadiseyi arkadaşlarına anlattığı zaman yüzler buruştu. Tatsız bir haber almanın verdiği üzüntülü haller gözlerden okunur oldu. Çünkü kölesini döven sadece Ebu Mesud değildi ki, Resulullah'ın söylediği ceza ise sadece Ebu Mesud'a ait olamazdı. Ama bir köle sahibi olarak insanın da dayanabileceği, sabredebileceği bir hudut vardı. O hudut aşılınca ne olacak, nasıl hareket edilecekti? Bu konuda adam sende deyip geçmeye inançları müsait değildi. İçinde yaşadıkları hayatta ise kölelerle ilgili birçok hadiseyle karşı karşıyaydılar. Ve nihayet bu konuda açık bir bilgi edinmek, hareketlerini ona göre ayarlamak isteyen biri geldi. Herkesin gözü önünde. ''Ey Allah'ın peygamberi, köleyi kaç defa mazur görüp affetmem gerekir?'' dedi. Efendimiz bu soruyu cevapsız bıraktı. İhtimal ki bu cevap vermeyiş, onları vicdanlarıyla baş başa bırakma düşüncesine dayanmaktaydı. Sizden biri kendi şahsı için arzu ettiğini mümin kardeşi için de arzu etmedikçe gerçek manasıyla iman etmiş olmaz buyurduğunu biliyorlardı. Sorulan bu soruyu da bu mübarek sözlerin ışığı altında kendi başlarına halletmeleri gerektiğini anlatmış olabilirdi. Hesaba, ben de bir köle olabilirdim, kendime nasıl muamele edilmesini arzu ederdim diyerek başlamalarını anlatmak istiyordu. ''Ey Allah'ın peygamberi, köleyi kaç defa mazur görüp affetmem gerekir?'' Efendimiz yine cevap vermediler.
Sanki duymamıştı bu soruyu. Sorunuzun cevabını ben Ebu Mesud'a söylemiş bulunuyorum. Siz ondan ayrı bir ahkama tabi olacak değilsiniz. Allah'ın seni ne derece mazur görmesini istiyorsan, sen de köleni o kadar mazur gör, manasına gelen bir neticeyi çıkarmalarını istiyordu belki. Fakat adam bu konuyu mutlaka Nebi Ekrem Efendimiz'e hallettirmeye kararlıydı. İhtimal ki herkesin kendi anlayışına göre bir yol tutulmasındansa, en salahiyetli olan ağızdan çıkacak olan fermanı dinlemesi daha hoştur diye düşünüyordu. Yahut bu konuda kendi anlayışını yeterli bulmuyordu veya ilahi bir zorlamayla tekrar tekrar sorma lüzumunu duyuyordu. Bu sebeple üçüncü defa sordu. ''Ya Resulallah, köleyi kaç defa mazur görüp affetmem gerekir?'' Bu defa Peygamber Efendimiz ona döndü. Tane tane söyledi. ''Her gün 70 defa.'' Gözler birbirini buldu. Başlar, heyhat ki dercesine hafif fakat geniş manalar ifade edecek şekilde sallandı. Düne kadar ağır işlerde kullanmak, hakaret görmek ve dayak yemekten ibaret bir hukukun sahibi olan köleler artık rahat bir nefes alacak, gelişi güzel, lüzumlu lüzumsuz dayak yemeyecek, kötü söz işitmeyeceklerdi. Sultan-ı Enbiya Efendimiz konuya açıklık getirmek üzere birkaç kelime daha söyledi. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin ellerinize birer hizmetçi olarak vermiştir. O halde kimin kardeşi kendi eli altında köle olarak kalmışsa kendi yemeğinden ona da yedirsin. Kendi giydiğinden ona da giydirsin. Gücünün yetmediği işi ona yaptırmasın. Şayet böyle bir teklif yaparsa kendi de ona yardım etsin. Sizden biri hizmetçisini dövmek üzere elini kaldırdı da Allah'ı hatırladıysa derhal elini çeksin. Bu sözler orada bulunanların kulaklarına bir küpe oldu. Orada bulunmayan ama o günden sonra kendilerine yapılan muamelenin değiştiğini gören köle ve cariyeler bu duruma önceleri bir mana veremediler. Ama daha sonra bunu Allah'ın peygamberi tarafından esen tatlı bir rüzgara bağladılar. Artık evlerde kölelere, cariyelere daha insaflı, daha merhametli ve şefkatli bakan gözler bulundu. Köleler kendilerine ''Oğlum, kızım'' gibi tatlı sözlerle seslenildiğini duymaya başladılar.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
0: Halkı hakka çağıran radyo. Çağrı FM.
2: Meslek hayatımda öyle olaylarla karşılaşıyorum ki kimine gülüyorum, kimine şaşırıyorum, kimine inanın hayretimden donup kalıyorum. İnsanoğlu enteresan bir varlık. Karşımda bir çift oturuyor ve hanımefendi geliş sebebini anlattı bana. Hocam dedi, eşimle biz gayet iyiyiz. Her evde olan olaylar az buçuk bizde de oluyor. Ama bizim bir problemimiz var ki biz bir türlü içinden çıkamıyoruz. Nedir olay dedim. Hocam 7 yıldır evliyiz ve 7 yıl boyunca çok az ara verdik. Her hafta sonu pazar günü, ki zaten bir pazarımız var. Eşim cumartesi günü de çalışıyor. Her pazar günü sabah kahvaltısında kayınvalideme gidiyoruz. Tabii kayınpeder de hayatta. Gece 11'e kadar orada kalmak zorundayız. Ya yarım gün kalalım diyorum, olmuyor. Sen git ben gelmeyeyim diyorum, olmuyor. Şu anda çocuklarımız büyüdü hocam. Çocuklar okula başlayacak pazartesi günü. Üstü başı yıkanacak, ütülenecek, çocukların banyoları var. Ya gece 11'de geldikten sonra bunları yetiştirmem çok zor. Lütfen bazen gitmeyelim diyorum. Bizim evde kıyamet kopuyor. Çünkü eşim annesinin bundan memnun kalmadığını söylüyor. Ve eğer gitmeyecek olursak, anne bu hafta gelmeyecek dersek, kayınvalidem hem bana hem eşime bir sürü mesaj atıyor. Aşağılamalar var, hakaret var, nankörlükle suçlamalar var. Ve eşim annesinin baskısına dayanamadığı için bu defa sen beni annemle karşı karşıya getiriyorsun deyip zorla kalkıp gidiyoruz. Ama ben artık bu ilişkiyi kaldıramıyorum. Beyefendiye dedim ki, ya beyefendi gitmek zorunda mısınız illa? Yani araya bazen gitmeseniz olmaz mı? Hocam olmaz dedi. Annem bana küsüyor ve benimle konuşmuyor dedi. Ve bana şu teklifi yaptı. Hocam dedi, rica etsem, ben annemi buraya getirsem, annemle konuşsan olur mu dedi. Olur dedim. İstersen anneni de babanı da al getir dedim. Ve bir süre sonra anne baba geldiler. Benim işte hayret ettiğim, şaşkın olduğum konu burası. Karşında oturdu hanımefendi, kayınvalide. Hocam dedi, bir tane evladım var dedi. Her hafta sonu görmek benim hakkım değil mi dedi. Akşama kadar benim yanımda durmak zorunda değil mi dedi. Ben dedim ki, peki gelininiz de kendi ailesine gitme hakkı yok mu? Hocam o gelin dedi. O artık annesini babasını bırakmak zorunda. O artık bizim kızımızdır. Gelip bizimle mutlu olmak zorundadır. Zorundadır. Zorunlu mutluluk. O arada ben şunu sordum. Sizin dedim kayınvalideniz, kayınpederiniz hayatta mı? Hoşuna gitmedi soru. Hayatta dedi. O zaman dedim muhtemelen siz hafta sonları onlara gidiyorsunuzdur. Hocam dedi, ben kayınvalidemle konuşmuyorum. Çoktandır konuşmuyorum. O ara beyefendi devreye girdi. Hocam ne gidip gelmesi dedi. Ben bile gidemiyorum dedi. Eşim beni bile göndermiyor dedi anneme, babama. Çünkü ben gittiğim zaman en az bir hafta eşim küstürüyor benden. Ve benimle konuşmuyor hocam dedi. Neden dedim hanımefendiye? Ya bu bir adaletsizlik değil mi dedim. Bu bir çifte standart değil mi dedim. Anne demek sadece siz misiniz demek dedim ya. El insaf dedim ya. Siz de bir annesiniz. Kayınvalideniz de bir anne. Hocam o insan değil ki dedi. Neden? Nereden çıkardınız insan olmadığını? Peki gelininiz de size insan değil kayınvalidem diyebilir. Hocam işte hafta sonu o geliyor. Ben ona her türlü ikramlarda bulunuyorum. E siz de kayınvalidenize gidin. O da sana her türlü ikramlarda bulunur. Ben ama gitmek istemiyorum oraya. Gitmek zorunda mıyım? Ya kendi kendini bari böyle ele verme dedim ya. Bu olmaz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Sağlıklı düşünmüyorsunuz. Bu kadın her hafta sonu senin evine gelmek zorunda değil. Oğlun gelsin. Ben bunu hanımefendiye anlatamadım. Hanımefendi çıkıp giderken bile, ya Ferhat hocam anlıyorum ben seni de. Ben oğlumu üzülüyorum. Oğlum her hafta sonu bana gelecek. Yoksa ben oğluma sütümü helal etmiyorum ve o kadını boşaması lazım. Eğer boşamasa hakkımı helal etmeyeceğim. Şaşırdınız mı? Ben buna benzer çok olay yaşıyorum. Bu adil değil arkadaşlar. Bu insani değil. Bu vicdani değil. Bu gerçekçi değil. 7 yıl boyunca her pazar günü oraya gitmek zorunda kalan bu hanımefendinin psikolojisini bir düşünün. Çocuklarıyla olan agresifliğini, tepkiselliğini bir düşünün bakalım. Ben oğlumu seviyorumun faturasının vardığı neticeyi bir ele alın bakalım. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Lütfen tek bir şey söylüyorum. Adil olun, adil.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
0: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
10: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

gözlerini aç. Ne olur bir şeyler söyle. Ne oldu sana Yusuf'um? Kar mı yağdı dağlarına? Aşkına kurban oldum. Sevdasına kurban oldum. Bakışına kurban oldum.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Allah Resulü'nden mesajlar. Allah için beyt-i hac etmek, yol bulup güç yetiren insanlara bir görevdir. Dinde zorlama yoktur. Zira doğruluk, sapıklıktan apaçık belli olmuştur. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı, telefon 0534 924 99 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0543 453 72 25.
3: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Çağrı FM.
12: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Dokuzuncu cüzün 3. hizbini dinleyeceksiniz.

Hem bir vakit biz o dağı bir gölgelik gibi İsrailoğullarının başlarının üstüne kaldırmıştık da onlar dağın üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. O zaman demiştik ki, size verdiğimiz bu kitaba ciddiyetle sarılın ve içindeki gerçekleri düşünüp hiç hatırınızdan çıkarmayın ki Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınasınız.

0: Rabbinin Adem evlatlarından misak aldığını da düşünün. Rabbin onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şahitliklerini isteyerek "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurunca onlar da "Elbette" diye ikrar etmişlerdi. Kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu." yahut "Ne yapalım? Daha önce babalarımız Allah'a şirk koştular. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil idik. Şimdi o batılı başlatanların yaptıkları sebebiyle bizi imha mı edeceksin?" gibi bahaneler ileri sürmeyesiniz diye Allah bu ikrarı aldı.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: İşte biz böylece ayetleri iyice açıklıyoruz. Olur ki düşünürler de inkârlarından dönüş yaparlar.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

Onlara, kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat. Evet, o adam bu ilme rağmen o ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı. Şeytan da onu peşine taktı. Derken azgınlardan biri olup çıktı.

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik, onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkiye çıkarırdık. Lakin o, dünyaya saplandı ve hevasının esiri oldu. Onun hali, tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üzerine varsan da, dilini sarkıtıp solur. Kendi haline bıraksan da, yine dilini salar solur. İşte bu, tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat. Olur ki düşünüp kendilerine çeki düzen verirler.

Ayetlerimizi yalan sayarak, sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali, ne çirkin bir ibret levhasıdır.

Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de şaşırtırsa, işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir.

Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki, onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır.

En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.

0: yarattıklarımız içinde daima hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanları, farkına varamayacakları şekilde yavaş yavaş helake yaklaştırırız.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
0: Ben onlara mühlet veririm. Fakat vakti gelince, benim cezalandırmam pek kesin ve şiddetlidir.

0: Bunlar hiç düşünmediler mi ki, kendilerine tebliğde bulunan arkadaşları Muhammed'de, delilikten hiçbir eser yoktur. O sadece, ilerideki tehlikelerden kurtarmak için görevli bir uyarıcıdır. Hiç düşünmezler mi, göklerin ve yerin hükümranlığını, o muazzam saltanatı? Düşünmezler mi, Allah'ın yarattığı herhangi bir mahluktaki ilahi düzenlemeyi? Onu da düşünmezlerse, bari ecellerinin yaklaşmış olabileceği ihtimalini, o halde buna iman etmedikten sonra daha hangi söze inanırlar?
1: مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Allah kimi şaşırtırsa, onu doğru yola getirecek yoktur. Allah, onları azgınlıkları içinde bırakır. Körü körüne yuvarlanır giderler.

Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki, onun ne zaman geleceğine dair bilgi, yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki, ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi, onu sana soruyorlar. De ki, ona dair gerçek bilgi, yalnız Allah'ın nezdindedir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.

de ki, ben kendim için bile Allah dilemedikçe hiçbir şeye kadir değilim. Ne fayda sağlayabilirim, ne de gelecek bir zarar.

onları uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim, elbette çok mal mülk elde ederdim. Bana hiç fenalıkta dokunmazdı. Ama ben, iman edecek kimseler için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.

odur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a yönelip, eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz, diye yalvardılar.

Fakat Allah kendilerine kusursuz bir çocuk verince, annesi de babası da ölçüyü kaçırıp, verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar. Tuttular, Allah'a bir takım şerikler yakıştırdılar. Halbuki Allah, onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir.

Ona hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı eş, ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar.

Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız, size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz. Size karşı onların durumu aynıdır.

Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar, sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddianız yerindeyse, haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: Nasıl icabet edecekler ki, onların yürüyecek ayakları mı var, yoksa tutacak elleri mi var, veya görecek gözleri mi var, yahut işitecek kulakları mı var, neleri var? De ki, haydi bütün şeriklerinizi çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun. Haydi, elinizden geliyorsa bir an bile göz açtırmayın.
1: İnne veliyye Allahu'l-lezî nezzele'l-kitâbe ve huve yetevellâ's-sâlihîn.
0: Zira benim Mevlam, o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusudur.

Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınız ise sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta kendilerine bile fayda ve yardımları dokunmaz.

0: Siz o müşrikleri veya putları doğru yola davet ederseniz işitmezler. Onların sana baktığını görürsün ama aslında onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Sen af ve müsamaha yolunu tut. İyiliği emret. Cahillere aldırış etme. Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ
0: Şeytanların dostlarına gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar.

0: onlara keyfi olarak istedikleri bir ayet veya mucize getirmediğin zaman, hiç değilse bir şeyler bulup buluştursaydın ya, derler. De ki, ben sadece Rabbimden ne vahyolunuyorsa ona tabi olurum. Bütün bu Kur'an, Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini açan, gerçekleri gösteren nurlardır. İman edecek kimseler için hidayet ve rahmettir.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Öyleyse, Kur'an okunduğunda hemen ona kulak verin. Susup dinleyin ki, merhamete nail olasınız. وَاذْكُرْ

Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Gafillerden olma.

0: Rabbine yakın melekler, ona kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez. Hep onu tenzih eder ve yalnız ona sevde ederler.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün 3. hizbini dinlediniz.

0: Her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Vali ya Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: Ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: olan Allah. Elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah. Alemleri aydınlatan Allah. Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu olmayan Allah. Her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Allah Teala'ya göre arkadaşların hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı komşusuna faydalı olandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Güzel Şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı Efendim.

kirlenmişti Babil'in bahçeleri. Erdem, fazile, insanlık kaybolmuştu. Dijital bir dünyada tribüne oynuyordu füzeler. Kravatlı caniler gülücükler dağıtıyordu büyülü camlardan. Özgürlük herkesin hakkıydı ama daha çok onların hakkıydı. Çünkü onların füzeleri vardı, uçakları, tankları, özgürlük anıtları. Çünkü onlar bizden daha çok düşünüyorlardı bizi. Çiçeklerle karşılamadık onları, dostça bakmadık. Biz yıkılmış evlerimizi gösteriyorduk. Kolu, bacağı kopmuş, umutları kopmuş, geleceği kopmuş çocuklarımızı gösteriyorduk. Cahildik, bilmiyorduk. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi.

çok uluslu şirketler, petrol avcıları, evangelist misyonerler, psikopat katiller cirit atıyorlardı Orta Doğu'da. Geçmişimiz, geleceğimiz, inancımız, onurumuz yağmalanıyordu. Ama bilmiyordu, cahildik işte. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi. Ebu Gureyb, Filistin, Çeçenya, Bosna'da zulüm, zulüm somut bir mekan buluyor her zaman. Ama sen, Ebu Gureyb, unuttum birçok şeyi seni duyunca. Oysa hafızam diri kalmalıydı direnebilmek için. Guantanamo'yu, Kunduz'u, Mezar-ı Şerif'i unutmamalıydın. Sen içimde bitmez bir ağıt, yakıcı bir feryat oldun. Yaşamı ağır bir yük yaptın. Bu sağır dünya istedim ki duymasın artık sesimi. İffeti incitilirken Müslüman kadınım. Ve ben hala yaşama dair hesaplar yapıyorsam, İstedim ki bu sağır dünya duymasın artık seni.

Ve bu topraklar kan kokuyor yüzlerce yıldır. İhanet zakkumları yeşeriyor boy boy. Halepçe kavruldu bu feryatlarla. Hiç kesilmedi Kerbela'da ağıtlar. Zulüm diz boyu. Nereye kadar? Söyle nereye kadar ey mazlum coğrafya? Felluce'de atan birkaç yürek yeter mi? Gök gürültüleri örter mi Ebu Gureyb'in çığlıklarını?

Saraylar onlarındı, silahlar onlarındı, Ebu Gureyb onlarındı, kıyafetleri değişmişti yalnızca. Bir de havlamayı andıran sarhoş sesleri. Ölüm yine bizimdi, acılar bizim, mahzun yüzlü çocuklar yine bizimdi. Diri diri toprağa gömülen bizdik yine, ama bilmiyorduk, cahildik işte. İnancımızdan, tarihimizden, şerefimizden, birbirimizden koparacaklardı bizi. Bilmiyorduk, bizi kurtarmaya gelmişlerdi.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, Adem'i yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Çünkü senin ve çocuklarının selamı o olacaktır. Bunun üzerine Adem aleyhisselam meleklere "Esselamu aleyküm" dedi. Melekler de "Esselamu aleyke ve rahmetullah" karşılığını verdiler. Onun selamına "ve rahmetullah"ı ilave ettiler.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı Efendim.

0: Allah Resulü'nden mesajlar. Ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız. Peki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efem.

0: İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Tam 99.
2: Çağrı Efem.

Kurtar.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Allah Resulü'nden mesajlar. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

gösterdiler nebilerden sonra. Karanlıkta dahi ışık tuttular onlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara, boyandılar kanlara.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."